esmer kız. Kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komisyon.

yollarım yarıda kalmış, başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım.

Günler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

kala kal. Hiç mi düşünmedin ardından bırakacak bu ağladığın yaşa? Ben hep senin için ağladım, hep senin için üzüldüm. Bu gözler senin için yaşla doldu. Senin için, senin için kapanacak gidecek bu gözler. Beni bir kez anladın, beni bir kez anladın. Gidiyoruz işte gözüm.

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez.

Radyo 2000 dinliyor.

elinde birikimi olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik bu haftaya özel öyle bir kampanya başlattık ki 200 metrekare arazi fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde, üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma. Hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
2: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru.

0: 0541-1774 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun. Müjde! Diyarbakır Ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 04 04 925 04 04
2: Reklam.
3: Radyo 2000. Alem Radyo 2000 dinliyor.

sadece para kazanmak ya da parayı biriktirmek yetiyor mu? Yetmiyor. Zengin olmak hayaliniz varsa. Ya da artık şu dönemde zengin olmayı geçtik. Kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek. Bugün çalışıyoruz ama yarın emekli olduğumuzda hangi şartlarda yaşayacağız biliyor muyuz? Emekli maaşıyla geçinebilen var mı? Hele bir de kirada oturuyorsanız vay halinize. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Yarınlarımız için bugünden yatırım yapacağız. Biriktirdiklerimizi ne kadar çabuk yatırıma çevirirsek, altınımız, dövizimiz, neyimiz varsa onu yatırıma çevirirsek kazanırız. İşte bu noktada bütün kardeşlerim, gerçekten benim için çok değerlisiniz. Radyo 2000'in güzel dinleyenleri. İşçisi, memuru, emeklisi, tekstilcisi, özellikle sizlere sesleniyorum. Bakın, tarih bu kampanyayı yazacak. 400 metrekare bir arazi. Silivri'nin yanı. Silivri bitiyor, Çorlu Ergene başlıyor. Çorlu Ergene'de 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Elden taksit, kapıda ödeme seçeneği. Üstelik 33 yıllık Radyo 2000 güvencesi. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Kaderinizi değiştirmeye, kazanmaya ne dersiniz? Bakın, almak zorunda değilsiniz ama görmelisiniz. 0212 925 1212 925 1212. Yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Bu tarihte hep tekerrür etmiştir. Zaman zaman araba fiyatları alıp başını gitmiştir. Zaman zaman daire fiyatları, ama çoğu zaman arazi fiyatları, toprak fiyatları. Şimdi yükselme zamanı arazilerde. Bakın, hızlı tren açıldığı anda İstanbul Çorlu arası 25-30 dakika olacak. Bu şu demek oluyor: İstanbul içi kadar yakın olacak. Hızlı tren açıldığında burada fiyatlar alıp başını gidecek. Bir an önce siz de yerinizi almak, geleceğe umutla bakmak ister misiniz? Gelin, ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezin. 0212 925 1212. Anneler, babalar, haydi cesaretinizi toplayın. Bugüne kadar defalarca aramak istediniz ama çekindiniz. 33 yıllık tecrübe diyoruz. Radyo 2000 güvencesi diyoruz. Dağ gibi Radyo 2000 ile bugüne kadar arazi aldılar, çok kazandılar. 50 bin liraya, 60 bin liraya arazi aldılar, bugün milyonluk arazi sahibi oldular. 35 bin liraya arazi aldılar, bugün 3 milyonluk, 5 milyonluk arazi sahibi oldular. Sıra sizde. Almak zorunda değilsiniz ama görmelisiniz. Ücretsiz servislerimizde yerinizi hemen şimdi ayırtın. 0212 925 1212 925 1212. Tanıtıcı reklam.

0: 2000.
1: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895.
2: Reklam.

0: Radyo 2000.
1: Sade yağmur sonrası gözükmez. Yağmur sonrası gözükmez. Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.
1: Gökkuşağı.

yeni bir gün, mutlu bir hafta olması dileğiyle. Epeceğinize günaydın. Eski zamanların radyocuları. Ben ne zaman eskiyeceksem 30 yıla geldik. Eskiden böyle bir şey vardı, böyle saate göre ses tonu ayarlanır mıydı? Evet, saate göre ses tonu ayarlanırdı. Sabah yayın yapıyorsa böyle efendim günaydın efendim efendim. Gece yayın yapıyorsa böyle bir ses, böyle olağanüstü böyle bir şey. İyi geceler, kaldırımda sen ve ben yürüyordu. Günaydın. Günaydın, buyursunlar bakalım. Radyo 2000 burası. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Sabah 10 başlıyoruz. Öğlen 1'e kadar buradayız. Çok fazla uzatmaya gerek yok. 3 saat boyunca beraberiz. Dinleyin, ondan sonra bakalım. Yarın buluşursak demek ki bir şeyler hoşunuza gitmiş. Evet. Yine aynı şeyi yaşadım. Bu arada bekle bakalım. Bekle bakalım. Çok teşekkür ederim. Bu arada sevgili Özkan, daha sonrasında şu anda eğer beni duyuyorsa buyursun bakalım. Şöyle yanıma kadar bir gelsin. Yanıma kadar gelsin, yalnız olmadığımı bir hissettireyim. Yalnız olmadığımı bir hissettireyim ona. Evet arkadaşlar, diyorlar ki yeşil ışığın yanmasını bekle. Biz biliyorsunuz size merhaba diyoruz, günaydın diyoruz. Ama sonuç itibariyle yayına girebilmemiz için bize okey, tamam, sensin demeleri lazım. Buyursunlar. Neyi dinleteyim ben ya? Şurada bir tane şarkı var. O şarkıyı istemiyorum dedi. Gerçekten o şarkıyı istemiyorum dedi. O zaman ben de ne yapayım? Ben de ne yapayım? Bir tane şarkı. Şöyle bir bakayım. Blok 3 diyorlar. Bakacağız. Bakacağız, bakacağız, bakacağız. Bakacağız artık ne olacak, ne bitecek, bakacağız.

arkadaşlarım benden özel ricasıydı. Gökhan bizim için bu şarkıyı hiç olmazsa böyle hatır mahiyetine çalar mısın diye. Ne demek efendim, niye hatır olsun, sevenleri de var, biz de seviyoruz. Onlar sabah sabah keyiflenmişler. Bu şarkıya eşlik ediyorlardı geldiğim zaman. Mendili eline, mendil verdim gelene. Dedim ne oldu hayırdır sabah sabah? Biz dedi neşeliyiz. Biz dedi moralimiz bozuk. Diyenlerden değiliz. Güzel başladık güne dedi. Ne olsun istiyorsun dedi. Ağlayalım mı? Yok. Buyursunlar bakalım. Ekip arkadaşlarımın şarkısıydı.

Evet, buyursunlar bakalım. Şimdi günlük paylaşımımızı da yazdık. Yaptık daha doğrusu. Mesajlarınızı buradan alacağım. Şöyle bir bakalım hemen. Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. Şunu şöyle başa alayım. Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. Buradan en son paylaşımı göreceksiniz. O paylaşımın altına yorumlar bölümüne mesajlarınızı yazabilirsiniz. Evet, radyo2000.com.tr. Yaptım patron, paylaşım yaptım. Ya ben yıllardır paylaşım yapmıyorum. Çok alışık değilim. En son geçen hafta dediğim gibi tehdit aldım. Sen dedi bir daha paylaşım yapma, göreceğiz diye. Ya neyimi göstereyim? Buyursunlar bakalım. Metin Bey, günaydın Metin Bey. Kuzuları koyunları almış, yaylaya doğru çıkmış. Sabahın erken saatinde çölde susuz kalmışlar gibi beni arıyor. Çölde susuz kalmışlar gibi beni arıyor. Ne oldu abi? E ne yapıyorsun? Efe Tekstil, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Efe Tekstil, o adama iyi bakın. O adamın gönlünü hoşnut edin. Metin abinin gönlünü hoşnut edin, güzel bir insan. Yorumlarınızı gönderin. Daha doğrusu yorum bölümüne mesajlarınızı yazın. Buyursunlar bakalım. Oldu mu Metin abi, rahatladın mı? O ne kadar, bunların hepsi benim miymiş? Oo, hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar, sürpriz yapmışlar.

Evet, buyursunlar bakalım. Pandora'nın kutusu açılsın. Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. Buradan mesajları okuyorum diye söylemiştim. Dur hele. Şöyle bunu nasıl ayarlayacağız? Öğreneceğim, merak etmeyin. Ali Haydar, günaydın. Günaydın efendim, çok teşekkür ederim Gül. Günaydınlar efendim. Sisli, nota senden öğrendim diyor. Çalar mısın lütfen? Çok rica ediyorum. Günaydın, hayırlı günler dilerim. Ankel Tekstil dinlemede. Günaydınlar efendim. Dilya, evet. 139, buyur bakalım, günaydın. Gülcan, selam, günaydın. Hemen bakalım. Handan, herkese günaydın. Günaydınlar. Nikfer'den selamlar. Ender abim, günaydın. Buyur bakalım. Bir tane şarkı istiyoruz. Çalarsan seviniriz. Erdal, günaydın. Günaydın, hayırlı günler. Yozgat, merkezden selamlar. Sıradaki şarkı Osman abi, Yasin abi, Mustafa, Ayıp. Herkese armağan edeceğiz. Öyle tek tek saymak yok. Günaydın abi, kolay gelsin. Hayırlı işler. Çok teşekkür ederim. Ali Bilmiş, hayırlı günler diliyorum. Bolu'dan selamlar. Bir tane şarkı istiyoruz. Gürel Şanlı. Eyvallah. Hemen bakalım. Aksa Enerji üzerinde çalışan iş arkadaşlarımıza armağan edelim. Günaydın, iyi çalışmalar. Tekirdağ Saray'dan bütün şoförlere sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. Samet, doğru mu söyledim? Aleyküm selam abim. Nedir bu? Şahinler Tekstiller. Şahinler Tekstil Ferhat. Bütün herkese armağan edelim. Kolay gelsin. Günaydın efendim. Size de günaydın. Hayırlı yayınlar. Esenyurt'tan Özkar Mayo dinlemedeyiz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sizlere de armağan edeyim. Enes vardı bizim. Enes. İş makinesi kullanan Enes. Enes, neredesin sen Enes? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Havalar ısındı da sen kayboldun gittin mi? Enes. Şöyle bir iki resim göster bakalım. Nerelerdesin? Ha? Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, bitirdin mi oraları? Bir bakalım ya. Bir anda değişecek şarkı. Hazır mısınız? Bir anda değişecek. Durgun, efkarlı zannetmeyin. Şimdi.

0: hanımefendilerin, bizim hatunun da favori şarkısı bu. Özellikle senin istediğin bir şey var mı? Hadi bakalım bugün senin için ne yapabiliriz? Alsın alsın, kadınlar mutlu olsunlar. Vallahi mutlu olsunlar. Anlaşılması zor insanlar ama olmazsa olmazlar. Değil mi? Kadın beyniyle erkek beyni çok farklı. İki erkek bir araya gelir, direkt muhabbete dalarlar. İki kadın bir araya gelir, önce birbirlerini bir süzerler. Aa, saçını ne sen jalede mi yaptırdın? Elbisenin de şurası şurayla uyumlu olmamış. Erkeğe bir hafta beraber gezsinler. De ki arkadaşının kıyafetleri nasıl? Ne vardı üzerinde? İnanın bilmez.
1: Hastasıyız romantik.
0: Gece gündüz beraber takılan arkadaşlar gitsin bir tanesi tıraş olsun. Ötekisinin umurunda bile olmaz. Kadın eve gelir. Sen bende bir değişiklik fark ediyor musun? Ne oldu? Saçlarım dalgalı görmedin mi? Selamun aleyküm. Buyursunlar bakalım cenaze namazına. Er kişi niyetine. Bir kadın bir kadın size anlamsızca durup dururken bakıyorsa sus pus ya da bir şeyler ima ediyorsa bilin ki görmediğiniz bir şey var. Görmediğiniz bir şey var. Tepeden tırnağa bir inceleyin bakalım. Ben de geliyorum.

0: Şimdi küçüktük, büyüdük, yuvamızı kurduk, çoluk çocuk oldu ve onların geleceğine dair planlarımız var. Ne yapacağız?
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ne yapacağız? Çocuklarımıza önce iyi bir eğitim, sonra garanti bir gelecek sunacağız. Anneler, babalar. Vallahi ben size şöyle söyleyeyim. Paranız varsa, kıymetini bilmek istiyorsanız yastık yorgan altında tutarak, altına dövize yatırarak olmuyor bu işler. Toprak yatırımı yapın. Benden sizlere tavsiye, 2030 yılına kadar alabildiğiniz kadar yer alın. Tarla, bağ, bahçe hiç umursamayın. İnanın benim ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Uzmanları da dinleyin. Şimdi İstanbul'dan yer alamadınız, yakın olsun dediniz. İstanbul'a yakın, Silivri hemen yanı başımız, Çorlu, Ergene, İğneler'de sizi tam 400 metrekare, neredeyse yarım dönüm yer sahibi yapacağım. 199 bin lira peşinatı veriyorsunuz. Diğer geriye kalan kısmını da 20 ay boyunca ödüyorsunuz. 20 bin lira, 20 bin lira. Tamamı 599 bin lira. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Gel, sen de geleceğe bir inşa, bir adım at, bir inşa et bakalım geleceği. Yarın bir gün çoluk çocuk büyüyecek. İstanbul'da kiralar 30-40 bin liradan aşağıya değil. Yarın ne olur belli olmaz. Bak şimdi yeri biraz anlatayım. Öncelikle mesafeden başlayayım. Kendi arabanız olmasa bile hızlı trene bin, Halkalı'dan 30-35 dakikada oradasın. Ve hızlı tren bir dahaki ay, en fazla 2 ay içerisinde, bakın, hızlı tren yolcu almaya başlayacak. Buralara böyle akım olduğu zaman ben ne bu fiyatı söyleyeceğim, sen de ne bu imkanı bulabileceksin. 18 Ekim'e kadar geçerli. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Gel burayı gör, orada karar ver istiyorum. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Yerinde gör, incele. Kiminle karar vereceksen, eşine anlatma, onu da al getir. Babana anlatma, onu da al getir. Bak şimdi yerden biraz bahsedeyim. İğneler Mahallesi'nin başındayız. Karşımızda sanayisinden tutun da komşularınıza kadar her şey hazır. Komşularınız yürüme mesafesinde. Okulu, camisi, bütün imkanları mevcut. Asfalt yol hemen yanı başımız. Minibüsler, otobüsler, hayatına devam eden insanlar buradan gelip geçiyor. Yani uzak değil. Muhteşem bir manzara. Tertemiz havası, komşuların hazır, asfalt yanı başımız, sanayi karşında, İstanbul, İstanbul'a yakın Silivri'nin hemen yanı başı ya. Artık uzak diye bir yer yok. Al hayrını gör, şimdiden tapunu koy kenara, gözün arkada kalmasın. Ne yaparsan zamanında yapacaksın. Şimdi 0-212-925-12-12 telefon numaramız bu. Servislerim ücretsiz, her pazar günü ben seni götürüp gezdiriyorum. Burası 18 Ekim'e kadar geçerli olan bir proje. Bu projeden yerini almak istiyorsan önce gelenlerden ol. Niye biliyor musun? Biz bunu yaşıyoruz. Adam geliyor. Ben diyor şurayı istiyorum. Diyorum ki orası geçen hafta satıldı. Abi erken kalkan yol alır. Erken gelen istediği yeri tercih eder. Hepsi güzel. Ama adam, birisi sağ taraftan hoşlanır, birisi sol taraftan hoşlanır, birisi güney cephesinden hoşlanır, birisi batı cephesinden hoşlanır. O yüzden diyorum ki banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. 199 bin lira peşin, tam 400 metrekare yer sahibi oluyorsun. Vallahi ne alırsan o kalıyor. Ne alırsan o kalıyor. Ve ben toprak sahibi oldum, zarar ettim diyeni daha duymadım. Şimdi 0-212-925-12-12 detaylı bilgi ya da benim anlatmadığım. Gerçi bana şunu gidip söyleyenler şunu söylüyorlar. Ya Gökhan biraz daha iyi anlat. Abi nasıl anlatayım? Bazı şeyler anlatılmaz, yaşanır. Kiminle karar vereceksen gel onunla gör. Adam anlatıyor mu, anlatıyor mu, anlatıyor mu? Diyor ki bir eşime sorayım. Gel eşinle beraber, ikiniz beraber görün. Orada karar verin. Yine söylüyorum, gelecekte bir gün gelecek. Senin çoluğun çocuğun da büyüyecek. Git bir bankaya kredi çek, bir ev almaya kalk, alabilecek misin? Hayal üstü hayal. O zaman toprağa yatırım yap. Yarın ev olur, kiracı olur, dükkan olur. 0-212-925-12-12 tam 400 metrekare Radyo 2000 güvencesiyle. Bugünden geleceğini garanti altına al. 925-12-12
1: Tanıtıcı reklam.
0: Müsait değil misin? Numaranı bırak. Çünkü son, artık son anlar diyelim. Müsait değilsen numaranı bırak. Ne zaman uygunsan o zaman arasın arkadaşlar. 925-12-12 Gelip göreceğim de ya. Gelip göreceğim burayı da.

0: aşk için ölürüm.
1: Radyo 2000.
2: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895.

buyursunlar bakalım. Bu arada şöyle bir bakayım. Evet, mesajlarınıza bir göz atacağım. Kim bu? Gülsüm benimle bir şey paylaşmış. Gülsüm, ben onu yayından bu şekilde değil. Bu çok basit bir olay değil. Bununla alakalı gerekli izinler, gerekli çalışmalar olmadan herhangi bir arkadaş bu konuda sana yardımcı olamaz. Bunu detaylı bir şekilde yasal yönleriyle araştırdığın zaman emin ol ki bir sonuca ulaşabilirsin. Ama öyle mikrofon bizde diye her önümüze geleni görüp ya da her aklımıza geleni konuşabilme gibi bir şansımız yok. Sonuç itibariyle biz de belirli kurallar içerisinde burada sizlerle buluşuyoruz. Yani bizden çıkacak bir cümle yanlış yere de gidebilir, doğru yere de gidebilir. O yüzden keşke yardımcı olabilseydim diye söyleyeceğim sadece, ama bunun ne şekilde olduğunu bir araştır. Ondan sonra yapabilecek bir şeyler varsa mutlaka ki olacaktır. Şahinler Tekstil Ferhat abi, bir tane şarkı istiyoruz bütün çalışanlara. Abi bir tane türkü var, bu türküyü çalar mısın? Neymiş bu? Muhammed abi armağanı olsun. Nazar abi ve Muhammed abi armağanı olsun. Canım abim, Tuğba'ya der misin biraz kendine gelsin? Tuğba, Tuğba bir kendine gel Tuğba. Sakarya'dan Ekrem, imalatta yufka yaparken dinliyoruz. Ne kadar güzel sarıdaki şarkı. Kastamonular armağanı olsun. Değil mi? Onlar börek olacaklar, pasta olacaklar, tatlı olacaklar. Günaydın abi, Esenler Birlik Tekstil dinlemede çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum şarkıları. Hemen bakalım, Güneşli'den Güven, Tekstil'den ütü pakette çalışan Görümcem Hatice'ye. Anam, günün örnek dinleyicisi, Görümcesine armağan ediyor. Genellikle ilişkiler böyle negatif bilinir ama yapacak bir şey yok. Günaydın, hoş geldin. Selam, sana da günaydın. Sen de hoş geldin. Nur'dan günaydın. Nur'dan da sabahın esprisini yollamış. Öyle her şeyi konuşamıyorum, konuşamıyorum. Erkekler niye az yaşar? Erkekler niye az yaşar? Takdir-i ilahi diyelim, geçiştirelim. Değil mi?

Şimdi özellikle hayatında karamsarlıklar yaşayanlar, sizlere bir tavsiyede bulunacağım. Yani bu tamamıyla benim sizlere önerim, öngörüm. Uygularsınız, yaparsınız, yapmazsınız, onu ben bilemeyeceğim. Şimdi çok bunalıyorsunuz, hayatınızda her şey negatif, bir şeyler istediğiniz gibi olmuyor, hep bir problem, hep bir sıkıntı, hep böyle bir kargaşalık, karmaşalık. Ne yapın biliyor musunuz? Evinizi düşünün, bir oda düşünün ya da açmaya hazırlandığınız bir iş yeri olarak düşünün hayatınızı. Gittiniz bir dükkan kiraladınız, anahtarı size teslim ettiler. İçeriye bir girdiniz. İçeriye girdiğinizde baktınız, sizden önceki esnaf ya da uzun zamandan beri kullanılmadığı için diyelim, etraf böyle bir virane, harabe gibi düşünün ya. Siz ama inanıyorsunuz. O anahtarı almaya gittiniz, kararlısınız. Yolunuzun ne olduğunu biliyorsunuz, inancınız var. Ne olursa olsun, en kötü ihtimalle hiç kimse olmasa bile kendinize ya da birileri yardım edebiliyorsa dönüp hadi arkadaşlar biz bunu yapabiliriz, hadi kardeşlerim, hadi ortaklar. Düşünsenize 3-5 kişi mesela bir yer tutmuşsunuz, o misal. Şimdi ne kadar kötü olursa olsun o girdiğiniz yer, ortam, bir süpürmeye başlıyorsunuz. Ufaktan böyle bir şeyler yapıyorsunuz, bir hareketleniyorsunuz. Yavaş yavaş orası da toparlanmaya başlıyor ya. Ondan sonra o toparlanmayı gördüğünüz andan itibaren biraz daha gayretleniyorsunuz. Biraz daha coşku geliyor. Biraz daha istekli oluyorsunuz. Bir bakıyorsunuz sonrasında o virane gibi olan yer, o baktığınızda insanların ya burası adam olmaz dedikleri yer, insanların imrendiği bir yer olmuş. Ve o saatten sonra ne yapıyoruz? O saatten sonra oranın bozulmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Gelip birisi kirletmeye çalıştığında sen ne yapıyorsun? Ya da gelip orada olmaması gereken bir şey yaptığı zaman senin bunu yapmaman lazım ya da müdahale ediyorsun. Örnek veriyorum, nedir? Havası kirlenmesin diye sigara içirtmiyorsun. Ayakkabılarla içeri almıyorsun. Ya da kirli kıyafetlerle oturtmuyorsun vesaire. Niye? Çünkü o düzenin, o güzelliğin bozulmasını istemiyorsun. İşte hayatımız böyleyse bir yerden başlayın. Küçük küçük de olsa bir yerden başlayın. Tek başınıza da olsa, zor da olsa, güzelleşmeye başladığı andan itibaren mutlu olup daha böyle bir hevesli, daha böyle bir candan sarılacaksınız hayata.

bugün çok değişik ruh halleri yaşatayım istedim. Oradan oraya götüreyim, bir daha geri getireyim. Malum ulaşım fiyatları cep yakıyor. Dün bir tane kardeşimiz de, dün değil evvelsi gün akşam saat 10. Yani bir insanla bir insanla merhabalaşırsınız, soru sorarsınız değil mi? Böyle birden istemsizce ağzınızdan çıkar. Nereye gidiyorsun? Der ki işte eve gidiyorum, şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Bizim bir tane Ali kardeşimiz var. Ali de abi ne haber dedi. İyi sağ ol, senden ne haber falan feşmeken. Nereye gidiyorsun dedim. Vietnam'a dedi. Vallahi öyle. Ya benim etrafım, beni bırakın. Benim etrafımdaki insanlarda bile bir anormallik var. Vallahi aynen böyle. Nereye gidiyorsun dedim. Vietnam'a dedi. Hayırlı yolculuklar dedim. Ben de sanki çok olağan bir şeymiş gibi. Ondan sonra dedim bu ne dedi ya. Bir sonraki gün paylaşım yapmış, bir baktım. Aa, gerçekten Vietnam'da. Be yavrum derdin neydi senin? Arnold'u mu özledin? Geçmişe mi bir bakayım dedin? Hep onların filmlerinde görürdük değil mi? Böyle Vietnam, Vietnam, Vietnam. Enteresan. Vietnam'daki Haceliye. Allah'ım programda...

0: ne kadar acayip bir duygudur. Dün doğma anını beklemek, onun heyecanıyla o vakti geçirmek, bir süre sonra o gelir böyle boyun kadar olur. Beraber oturursunuz, bir çalışma yaparsınız, bir şarkı söylersiniz ya da herhangi bir proje olur. Ne kadar keyifli olur düşünsene, insanın evladıyla böyle kalkıp bir projeye imza atması. Değil mi? Kıskançlık, fesatlık da yok. Annem benden daha güzel söyledi, yok kızım benden daha güzel söyledi diye. Beraber güzel söylemişler bir de. Güzel de olmuş. Ve benim severek de çaldığım şarkılardan bir tanesi Ceylan ve kızı. Kızının adı neydi? Vallahi. Ana. Melodi. Evet, Ceylan ve Melodi. Güzel de bir düet olmuş. Şimdi birkaç dakika müsaade istiyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hep böyle dert yanıyoruz, bir de merak ediyoruz. Ya ben de gece gündüz çalışıyorum ama bir şeylerin sahibi olamıyorum. İnsanlar nasıl kiracı sahibi oluyorlar, dükkan sahibi oluyorlar? Abi bir, toprağa yatırım yapıyorlar. Toprakta eskiden böyle bir şey vardı, bilir misiniz? Binalar yapılmadan önce topraktayken satın alınırdı. Bugün gelecekte bir garantin olsun istiyorsan toprağa yatırım yap. Şimdi öncelikle çok teşekkür ederim. 18 Ekim'e kadar sizlere nerede? Ergene, İğneler'de bir proje sunduk. Tam 400 metrekare. Ben diyorum abi, 18 Ekim'e kalmadan projemizi bitirmişiz bile. Çok teşekkür ederim. Şimdi madem ki biz bir söz verdik, madem ki ağzımızdan böyle bir cümle çıktı, ikinci etap satışlarına başlamışız. Evet, 18 Ekim'e kadar geçerli olan kampanyamızı bitirmişiz ve şu anda ikinci etap satışlarımız başlamış. Vallahi ben yine söylüyorum, bu hafta geldin aldın, ondan sonra sonlara kalırsan, aman 18 Ekim'e 2 hafta var işte, nasıl olacak, nasıl bitecek dersen üzülenlerden olursun. 100, 200, 300 değil, tam 400 metrekare seni yer sahibi yapacağız. 0-212-925-12-12 telefon numaramız bu. Bizim ücretsiz servislerimiz var. Seni alıp gezdiriyoruz. Çayımız, kahvemiz, yemeğimiz, orada yerinde görüp karar veriyorsun. Sen görmeye geliyorsun, satın almaya orada karar vereceksin ya da almamaya. 0-212-925-12-12. Burası Ergene İğneler'de, Çorlu'da. İstanbul'a yakın, Silivri bitiyor hemen yanı başı. Burası hızlı tren projesi, yolcu almaya başladığında 35 dakika. Asfalt yanı başımızda. Yani minibüsü, otobüsü, ulaşımı böyle vızır vızır işliyor. Köylüler, komşular, Ergene İğneler köyünün hemen başındayız diyorum. Komşularınız hazır. Yani komşular hazır. Burası ne zaman gelişir? Burası ne zaman faaliyete girer? Böyle bir düşünceniz olmasın. Ve tam 400 metrekare. Dile kolay. Yani oradaki evlere gidin bakın, 200-300 metrekare bahçeli olan yerler vesaire. Biz ileride Allah kısmet ederse evinde olsun, bahçesi de olsun diyoruz. Tam 400 metrekare. 199 bin lira peşinatınızı getirin, tapunuzu götürün. Vallahi bu kıyaslamayı hep yapıyoruz ama söylüyorum. Bugün bir anne baba olarak yeni model bir cep telefonu alıyorsun, 200 bin liradan aşağıya değil. Ben sana diyorum ki gel 400 metrekare yer vereyim. Zamanında bunu dedelere, babalara, amcalara, ninelere de söylemişler. Adam demiş ki ya benden bir teneke peynir alacağım var. Gel onu vermeyeyim, sana şuradaki bağ bahçeyi vereyim. Adam demiş yok benim peynirimi ver. Sonra keşke. İleride siz de keşke demeyin. İstanbul'a yetişemediniz, Silivri'den yer alamadınız ama yakın bir yer olsun dediniz. Ulaşımı kolay, güvence istiyorsanız da Radyo 2000 güvencesiyle. Geri kalanını 20 ay boyunca 20 bin lira elden taksitle ödüyorsun. Yani bu taksit hiç artmayacak. Birinci taksidin, 20. taksidin aynı olacak. Elden taksitle, senetle. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Ya olabilir vatandaş bankayla çalışmak istemeyebilir. Olabilir vatandaş bir problemleri olabilir. Biz kefil istemiyoruz, kredi çektirmiyoruz. Elden taksitle sen gel, kimliğinle gel yeter diyoruz. Tapunu almadan da bize para ödeme. Şimdi madem burada projeye sözü verdik, İlk etabı bitirdik, İkinci etapta da sizin yeriniz olsun. En önce gelen istediği yeri alır. Tek başına olmasa bile iki kişi ortaklaşı alın, kaçırmayın. 0-212-925-12-12. Müsait değilim Gökhan. Valla ben ararım, giderim, yaparım, hallederiz, bakarız. Bunlar kayıp. Şu anda müsait değilsen de 925-12-12 numaranı bırak, de ki Ben öyle vakti görüşeceğim. Ya da şu an müsait değilim. Trafikteyim ama gelmek istiyorum. Biz size şu anda satın alın demiyoruz. Görün, orada karar verin istiyoruz. Gelsek görsek ayıp olur mal mı? Abi niye ayıp olacak, parayı beraber mi kazanıyoruz? Kurban oldu. Burası Radyo 2000. Sen bizim misafirimiz ol. Biz bir projede olmazsa başka projede buluşacağız. Belki sen eşine dostuna bizi tavsiye edeceksin. Para kazanılır. Sen gel misafirimiz ol, gör. Bir proje bitirdik. İkinci etap satışları şu an itibariyle hayırlı uğurlu olsun, hemen yerini al. 0-212-925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tam 400 metrekare ve 199 bin lira peşinatla, bankasız kredisiz, burası senin. 925-12-12.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
2: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla sürücü kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin. Uzman eğitmenlerimizle sizi sınava hazırlıyoruz.

0: sürücü kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

yarışma programından milyonların kalbine giden bir yol. İlyas Yalçıntaş, alçak gönüllü diyebileceğim insanlardan bir tanesi. Yolu da daim olsun. Yaşam Matbaası, sevgili Özcan abi kolay gelsin. Bütün Yaşam Matbaası çalışanlarına armağan edeceğim. Ve Funkur Matbaası, sevgili Ahmet abi sana da armağan olsun.

radyo2000.com.tr radyo2000.com.tr Instagram adresimizden en son paylaşımın altına yorum bölümüne mesajlarınızı yazıyorsunuz. Bunları değerlendiriyorum, haberiniz ola. Son saatimizdeyiz. Ne yapalım o zaman? Biraz böyle arabesk tadında gidelim. Hemen sonrasında şöyle bir bakalım artık oltaya ne takılacak.

acı. Neden ihanet? Neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

şimdi beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Bugün itibariyle Radyo 2000'de sizler de olacaksınız. Böyle bir proje içerisindeyiz. Şimdi bizzat projeyi ben yöneteceğim. Ve bu konuda da deneyimli arkadaşlar değil. Ben radyoculuk yapabilirim. Evet, ben radyo programcısı olabilirim. Böyle bir inancım var. Bana bir kere heyecanlı arkadaşlar lazım. Heyecanlı. Öyle gelip aman buradan çıktıktan sonra ne yapacağım diyen ruh hali negatif insanlar istemiyorum. Evet, ben bu işte yapabileceğimi inanıyorum. Yeteneğime de inanıyorum. Olur, benden radyo programcısı olur diyen arkadaşlar, sizlere sesleniyorum, bu bir. İkincisi de para kazanmak istiyorum, hayatımı daha güzel devam ettirmek istiyorum diye düşünenler, kendine yeni bir sektör arayanlar, ben insanlarla ilişkim iyi, reklam ve pazarlama konusunda ben de bu projede olmak istiyorum, ekibinizde olmak istiyorum derseniz, şimdi size bir telefon numarası vereceğim. Saat 1'den sonra arayacaksınız. Bizzat ben sizinle irtibat kuracağım. Ve artık cumartesi günü hem eğitimlerimiz olacak hem de tanışacağız. Ondan sonra bakacağız aramızdaki yetenekli arkadaşlar. Allah kısmet ederse burada mikrofonda radyo ekibinde sizlere ve sevenlerine sesini duyuracaklar. Şimdi tekrar ediyorum. Birincisi değişik bir sektörde artık para kazanmak istiyorum. Hayatıma devam etmek istiyorum. Ben de bir maddi özgürlüğüm olsun istiyorum diyenler. Reklam ve pazarlama konusunda bizimle beraber bizim ekiple çalışmak isteyenler. Ben ikna kabiliyetim yüksek, insanlarla ilişkim iyi, diyalog kurabiliyorum diyen hanımefendiler ve beyefendiler. Ya da ben iyi bir radyo programcısı olurum ama bana böyle bir fırsat verilmedi diyen yine beyefendiler ve hanımefendiler. Buyursunlar bakalım. 0212 432 3040 0212 432 3040 bu telefon numarasını kaydedin. Birden sonra benim yayınım bittikten sonra saat 3'e kadar burada sizden gelen telefonları değerlendireceğiz. Hep beraber muhabbetimizi, sohbetimizi edeceğiz. Cumartesi günü de hem radyo programı hem reklamla alakalı eğitimlerimize başlayacağız. Bizzat eğitimleri de ben vereceğim. Buradaki arkadaşlar da elbette ki yardımcı olacaklar. 0212 920 özür diliyorum 432 3040. Evet, 0212 432 3040. Kaydettiniz, birden sonra arıyorsunuz. 432 3040.

Gün geçmiyor ki nelerle karşılaşacağız diyoruz. Yine böyle bize göre bir haberle karşılaştım. Şimdi düğüne 3 gün kala ayrılanlar var. Yani gönül istemezdi bunu, kimse böyle bir şey yaşamasın. Ama ortada olan olayı paylaşmak istiyorum size. Aktarmak istiyorum bunu. Şöyle bir bakayım hemen. Mesajı da yayınlamışlar. Seçtiği niçin bitebilir? Düğünden 3 gün önce bir evlilik adımı neden biter? Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi. Şimdi kızmayın bana, darılmayın. Ben kimsenin bütçesinin bekçisi, muhasebecisi değilim. Ama bazen hanımefendiler ya da beyefendiler, iki tarafta olabiliyor, şöyle cümleler kullanılıyor. Ya ne olacak ki, hayatta bir kere evleniyoruz, şunu da yapalım, bunu da yapalım. Ya abi, bu hayata devam ederken sonra bunun çilesini siz çekeceksiniz. Şeye benziyor bu. Ben tatil yapmak istiyorum deyip tatil için kredi çekenler bir hafta gidip tatil yapıyorlar. Sonrasında 11 ay 3 hafta boyunca o tatilin kredisini ödemeye çalışıyorlar. Stres sahibi oluyorlar. Abi bir hafta rahattın, 11 ay onun stresini çekiyorsun, yaşıyorsun. Aynen şöyle bir mesajla terk ediliyor. Yorumu size bırakıyorum. Orada 4000 liralık da topuklu ayakkabı vardı. Ama sen gittin sırf adı gelin ayakkabısı diye 22.000 liralık ayakkabıyı seçtin. Aldın. Sen şaka mısın? Ben seninle nasıl ev geçindireceğim? Bir kere gelin olacak deyip de elde avuçta hiçbir şey bırakmadın. Bu iş burada biter. Hadi eyvallah. Kendine iyi bak. Nişanda taktığımız ziynetleri de geri gönder. Ayakkabı senin olsun. Evet. Vallahi bir şey diyemiyorum. Şimdi her iki taraf için de mutlaka ki sıkıntılıdır dönem. Ama diyoruz ya, neleri göreceğiz, neleri yapacağız, neleri bileceğiz daha. Bu arada sevgi... Değil mi? Sevim anne, saygılar, hürmetler. Yozgat'a bir selam ileteceğiz. Allah kavuştursun. Serdar Batuhan Tanış'a armağan edeceğiz şarkıları. Serdar Batuhan Tanış'a. Balıkesir'deydi galiba. Tamam. Sevgili Aygün'üm. Aygün'üm de şimdi muhabbete dahil oldu. Sevgili Aygün'üm, Sevim annem ve sevgili Serdar'ıma armağan edeyim. Allah kavuştursun dileklerimle. Bir tatil yaptın, geldin. Ondan sonra muhabbet, sohbet böyle devam edeceğiz. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Değerli meslektaşım, sesini duymak çok güzel. Eyvallah. Mesai arkadaşlarım Mesut ve Fatma ile seni dinliyoruz. Başarılarının devamını dilerim. Volki. Teşekkür ederim canım benim. İki gözümsün. Buyur bakalım, benden de sana armağan olsun. Aygün. Vallahi her alanda varsın Aygün. En son duyduğum bir Balıkesir'deydin galiba. İstanbul fetholdu tekrardan.

0: onun için sevdim, sevmez olaydım. Şimdi vakit nakittir, değerlendirin diye sizi de çok fazla bekletmek istemiyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 18 Ekim'e kadar sunduğumuz nerede? Çorlu Ergene İğneler Mahallesi'ndeki tam 400 metrekare yerimizin bir etabını bitirdik bile. Normalde bir etap satış planlıyorduk. Ama söz verdiğimiz tarih öncesi bittiği için ikinci etap satışları başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen yerinizi alınız. Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim, aracı komisyoncu yok. Gelin biz bize hem sohbet muhabbet edelim hem de çoluğun çocuğun geleceğini garanti altına alalım. Para kazanıyoruz. Ya biriktiremiyoruz, bir şeylerin sahibi olamıyoruz. Bir şeyler var. Doğru yatırım nedir? Doğru yatırım toprak yatırımıdır. Olmuşken metrekaresi de yüksek olsun, değerli kıymetli bir yer olsun istedik. Ve sizlere sıkı durun, sadece 199 bin lira peşinatla burayı veriyorum. 199 bin lira peşinatla burayı veriyorum. Şimdi size bir telefon kadar yakın buna ulaşmak 0-212-925-12-12. 0-212-925-12-12. Nerede burası? Ergene İğneler Mahallesi'nin hemen başındayız. Komşularınız hazır, yürüme mesafesinde. Asfaltın yanındayız, ulaşımı zaten vızır vızır işliyor. Bugün sanayi karşımızda, ileride çocuklarınız için kazanç kapısı, doğduğun değil doyduğun yer diyoruz. Fabrikalar buraya gidiyor, sanayi buraya gidiyor. İnanılmaz derecede müthiş bir yoğunluk var. İstanbul'a yakın Silivri'nin hemen yanı başı ve Radyo 2000 güvencesiyle tam 400 metrekare yer. Bakın yine söylüyorum. Hızlı tren projesiyle alakalı bir açıklama yapıldı. Önümüzdeki ay test sürüşleri bitip yolcu almaya başlanacak. Ben buradan adeta kendimi paralayarak söylüyorum. Hızlı tren projesi açıldı. Bir ay sonra, iki ay sonra bu fiyatları bulamazsınız. Hiçbir şeye paranızı yatırdığınız zaman bu kadar kısa vadede kar edemezsiniz. Ve yine söylüyorum, al burayı, çevir etrafını. Abi bugün piknik yapmaya yer bulamıyorsun. Piknik yapmaya yer bulamıyorsun. Ailenle beraber gidip bir yerde nefes alamıyorsun. Artık maalesef ki bazı kendini bilmez insanlar yüzünden yasaklar var. Doğaya da korumamız lazım. E ne yapacaksın? Al etrafını çevir arazinin. Git mangalını yak, pikniğini yap, vakit geçir. Ve bil, burası Radyo 2000 güvencesiyle ileride gelecek garantisi. 199 bin lira peşinatını veriyorsun. Diğer geri kalanını, vade farkı yok, kur uygulaması yok, faiz yok, banka yok. 20 taksitle, elden taksitle 20 bin lira, 20 bin lira ödüyorsun. 20 bin lira elden taksitle 20 ayda ödüyorsun. Hiçbir şekilde bu para artmıyor. Şimdi yapman gereken şey önce bir kararlı olman. Ya bu insanlar nasıl mal mülk sahibi oluyor demen değil. Fırsat elime geldi, ayağıma kadar geldi daha doğrusu. Bir adım atayım. Evet, ben de bir adım atayım, bir yerden tutayım. Benim de bir dikili ağacım olsun diyorsunuz. Gelenlere soruyorum ben mesela, bizim yerlerimiz. Diyorum ki niye geldiniz? Çoluk çocuk için geldik. Bugün anne baba çocuklarına bir oyuncak aldığında onun ne kadar sevindiğiyle daha fazla mutlu oluyor. İleride her anne babaya soruyorum. Çocuğunuzun kendine ait bir yeri olsun istemez misiniz? Yıllardır çalışıyorsunuz, biriktiriyorsunuz. Bugün 199 bin lira peşinatla 100, 200, 300 değil tam 400 metrekare yer veriyorum sizlere. Ya burası ne zaman gelişir? İşte buralar ne zaman ilerler? Bunu düşünmenize de gerek yok. Köyün hemen başı, yerleşim merkezi, komşularınız hazır. Ulaşımı zaten vızır vızır, dediğim gibi hızlı tren projesi açıldığı zaman abi bin Halkalı'dan 30-35 dakikada buradasın. Daha bundan sonrası can sağlığı. Şimdi birinci etap bitti, 18 Ekim'e kadar geçerli. Bakın 18 Ekim'de sonra gelirseniz, biz böyle bir projede sunarsak artık bu fiyata bulmanızın da imkanı yok. Bu imkanlarla almanızın da imkanı yok. Şimdi çıkarın telefonları, çıkarın telefonları, bir yerden başlayın. Ya şunu da söylersiniz ileride. Ya bu adam beni zorla arattırdı. İyi ki bunun zorlamasını dinlemişim. Ya da kulak arkası edersiniz. Birileri ileride zengin olur, mal mülk sahibi olur. Sonra vay efendim arayacaktım, vay efendim gidecektim. Bunlar sıkıntı yaşatır. İleriyi şimdiden düşünün. 0-212-925-12-12. Müsait olmayanlar numarasını bıraksınlar. Müsait olmayanlar numarasını bıraksınlar. Desinler ki beni şu vakit arayın. Pazar günü gidiyor muyuz? Yerler bizim Radyo 2000'in. Bizim misafirimiz olur musunuz? Bankaya bulaştırmadan, kredi çektirmeden 199 bin lira peşinatla elden senetle seni tam 400 metrekare yer sahibi yapıyorum. Tam 400 metrekare. Az bir kıpırdama, bir heyecan olsun içinde. 0-212 0-225-12-12. Gelip görmek istiyorum. Şu kadar kişiyim deyin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 0-212-925-12-12.

0: elinde birikimi olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik bu haftaya özel öyle bir kampanya başlattık ki 200 metrekare arazi fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde, üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma: Hızlı Tren açılmadan gel. Hızlı Tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı Tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı Tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı Tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için, beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: 7.
1: Reklam.
2: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
3: Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895.
1: Reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya geldik gidiyoruz, bir dikil ağacımız yok. Bir şeyler yapmamız lazım. Para kazandık, biriktiremedik. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Ben sizlere gelecek garantisi sunsam. Bugün siz kazansanız, yarın çocuklarınız kazansa güzel olmaz mı? O zaman nereye? Çorlu Ergene İğneler'e götürüyorum sizleri. Abi ben size anons etmeden önce buraları duydunuz mu desem belki derim ki ya bilirler ya da bilmezler. Ama ben buraları anons ettikten sonra çevremde bizim de burada yerimiz var. Bizim de akrabaların işte aileden birilerinin yeri var diyenleri çok duydum. Bakın ciddi anlamda yatırım için fırsat bölgesi Ergene İğneler Mahallesi'nde, İstanbul'a yakın, Silivri hemen yanı başımız. Tam 400 metrekare, bakın 100, 200, 300 unutun bunları ya. Tam 400 metrekare yer sahibi olacaksınız 199 bin lira peşinatla. 0-212-925-12-12-18 Ekim'e kadar bu fiyat, bu proje geçerli. Her pazar ücretsiz servisimizde. Önce gelin görün, misafirimiz olun, o toprağa ayağınız bir bassın, ondan sonra karar verin istiyoruz. Yerleri bizden alıyorsunuz, bizim kendi yerlerimiz. Radyo ekibinin misafiri olur musunuz? Hem yatırım yapın, hem gelin çayımızı kahvemizi için. Ben ücretsiz servislerimle sizi götürüp gezdiriyorum, kararı orada veriyorsunuz. Yani şu anda aradınız, yer ayırttınız, geldiniz, almak zorunda değilsiniz. Ama burayı görmenizi tavsiye ediyorum. 199 bin lira peşinatla burası sizin olacak. Geri kalanını da 20 ay boyunca vade farkı, kur farkı olmadan ödeyeceksiniz. 20 bin lira, 20 bin lira. Valla al fırsatı kaçırma. Al buralar, beklemez, bekletmeye de gelmez, yine söylüyorum. Mahalle hemen yanı başımız. Mahallenin başında. Hızlı trene bindiğin zaman durakla aramız çok yakın. Asfalt yol yanı başımızda. Dediğim gibi komşuların hazır. Bugün inanılmaz derecede bir yoğunluk var. Gidin tapu dairesine bir bakın. Orada insanlar randevu almak için gerçekten gün bekliyorlar. Buralardan yer aldınız, aldınız. İstanbul'da yer olmadı. Ondan sonra Silivri'de alamadınız, yetişemediniz. Arnavutköy'de aynı şekilde. Bakın yine söylüyorum, paran artacak. Yani bundan birkaç sene sonra, çok fazla değil, birkaç sene sonra buraları anlattığımda vay be bu fiyatlara vermiştim buraları diyeceğim. Ben Silivri'den 30 bin lira 40 bin liraya yer verdim. Şimdi alanlar milyonluk. Aynı şekilde söylüyorum, bak Halkalı'dan 1000, hızlı tren projesi bir ay içerisinde açılacak deniliyor. Halkalı'dan 1000, 30-35 dakikada oradasın, aracın olmasa bile uzak diye bir yer yok. Yani bugün İstanbul'daki herhangi bir metro hattına bin, bir duraktan son durağa kadar git, daha uzun mesafede gidiyorsun. Güvence istiyorsan Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim. Şimdi telefon numarasını veriyorum, yerini ayırt, pazar günkü ücretsiz servisimizle gel. Vallahi ne alırsan o kalıyor, dediğim gibi borç sahibi olmadan da bir şey sahibi olamıyorsun. Ama ben seni kimseye minnet ettirmiyorum, kredi çektirmiyorum, faiz uygulamıyorum. Gel gör, seç, beğen, al. Tam 400 metrekare. 0-212-925-12-12. Ya bir yerden başlamak lazım. Hep soruyoruz, eksik nerede, ne yapıyoruz da olmuyor diye. İnsanlar bir yerden başlıyorlar. Olur ya da olmaz. Bugün tarlanı ekiyorsun, gerekli bakımlarını yapıyorsun ve diyorsun ki ya Rabbi ben elimden geleni yaptım, gerisi senle değil mi? Bakın bugün dünyada imalatı olmayan şeydir toprak. Zarar ettirmez, akmaz, kokmaz, değer kaybı olmaz. Ben toprağa yatırım yaptım, zarar ettim diyeni bulamazsınız. O yüzden de böyle özel projeler nadiren çıkıyor. Hem metrekaresi yüksek, tam 400 metrekare. Hem de elden taksitle, senetle, bu arada 199 bin lira. Evet, 199 bin lira. Peşinatımı getirin. Tek başınıza olmasa iki kişi gelin, ortaklaşa alın. Bilgi alın, pazar günkü servisimizden yer ayırtın. Çünkü gün geçtikçe seçim şansınız da azalıyor. Önce gelenler en güzel yerleri kapıyorlar. Çoluk çocuk büyüyecek, onlara bir gelecek. Paranız yastık yorgan altında eriyecek, ona bir formül. Yani kısacası her türlü kazanç ve Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi 0-212-925-12-12 bir yerden başlayacağım de bugün. Evet, ben kararlıyım, bugün bir yerden başlayacağım de. 925-12-12.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Müsait değilsen de numaranı bırak. 925-12-12.
0: Alem.

0: Yok böyle bir radyo.
1: 90.6 Radyo 2000.
0: Hafta içi her gün Radyo 2000'de.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendim 90.6 Radyo 2000'de bizleri dinlemekte olan siz güzel insanlara hayırlı haftalar diliyorum. Radyo 2000'de Selda ile Sevgi'ye yolculuktayız. 5 Ekim 2026 Pazartesi günündeyiz. Yeni hafta herkese mutluluk, huzur, güzellik ve bereket getirsin inşallah. Nasılsınız? Öylesine sormuyorum. Cani gönülden soruyorum. Nasılsınız? Eğer sizi üzen bir şeyler varsa, eğer kalbiniz kırıksa, bir silkelenin, kendinize gelin. Her şey gelip geçici. Tıpkı gecenin sabaha ermeye mecbur olduğu gibi, gündüzün geceye gitmeye mecbur olduğu gibi, sıkıntılarda bizden gitmeye mecbur. Bunu unutmayın. Gelin şarkılarla dinlenelim. Şarkılarla sakinleyelim. İstek saatindeyiz. İstek ve mesajlarınız için Instagram sayfalarımızdan yazabilirsiniz. Radyo2000.com.tr Instagram sayfamız. Bir de şahsi Instagram sayfam var, Selda Çalcı. Önce takip isteklerinizi yazıyorsunuz. Sonra da son paylaştığımız fotoğrafın altına isteklerinizi yazıyorsunuz. DM'den yazmak yok. Şimdi son paylaştığım fotoğraf hangisi? Selda'yı çocukluk haline getirdim. Yani kendimi çocukluk haline getirdim. Ve son paylaştığım fotoğrafta bir çocuk Selda var. İşte o fotoğrafın altına, yorum kısmına isteklerinizi yazıyorsunuz. Ayrıca WhatsApp hattımız var. Neydi WhatsApp hattımız? 0540 606 2000. 0540 606 2000. Buradan bize isteklerinizi yazabilirsiniz. Radyolarını ilk defa açanlar varsa hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Önce babalar restali, sonrasında ise arabeskin kral ve kraliçeleri. Sonra hareketli şarkılar, türküler ve slovlarla programımız sonlanacak. Tam 3 saat boyunca duygularınızı dünyaya aykırıyoruz. Tüm sevdiklerinize haber verin. Onlara istek şarkılarınızı isteyin. Günü keyifle yaşayalım. Yalnız olanlar, hayata karşı yorgun olanlar. Yalnız değilsiniz. Önce bizi yaratan Yüce Rabbimiz. Sonra da varlığınızla çok mutlu olan ben varım. Yazın bana. Mesajlarınızı görmek istiyorum.

0: gitmiştin.
1: Ay ay ay kıyamam diyor ki Bursa'dan dönerci Asım'ın eşiyim. Nalan eşime istek parçası istiyorum. Biraz karıştırmış. Asım, dönerci Asım eşi Nalan'a armağan ediyormuş sıradaki şarkımızı. Bir de Mert Mobilya şu anda bizleri dinlemekte. Sevgili Berkan Bey'e selamlar, sevgiler yolluyoruz. Berkan Bey sıradaki şarkımızı Seher Hanım'a armağan ediyor. Evet, Trakyalılar gibi dedim. Seher Hanım'a, Seher Hanım'a. Mert Mobilya Berkan Bey'den Seher Hanım'a armağan bu şarkı. Hadi o zaman.

Gülizar Arslan ve Lütfü Çiçek. Özellikle Lütfü Bey. Size armağandır sıradaki şarkımız. Lütfü Bey'in oğlu Ahmet Çiçek'e de armağan ediyoruz. Bir de Ayşe'lerin Ayşe'si var. Dün tanıştık.

Hoş geldin bacı. Bugün sana üzüldüğüm yerden yazıyorum. Okursan sevinirim. Hafta sonu bu şarkıyı dinledim, evde kimse de yoktu derler ya. Hıçkıra hıçkıra ağladım. O şarkı bu şarkı. Senden öğrendim sisli nota. Çalarsan sevinirim. Bana gelsin bacı, bir de canı yanan herkese. Kimse yaşattığını yaşamadan ölmesin demiş. Ünyeli Gül.

0: Açık Radyo 2000 dinleyenlerinin, özellikle Trakya'ya yatırım yapanların duymak istediği, beklediği haber. Çerkezköy Kapıkule kesime hızlı trenin 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim Cuma günü açılışı yapılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılıyor. Evet, baba eskide Çerkezköy Kapıkule kesimi 153 kilometrelik hızlı trenin açılışı 9 Ekim Cuma günü yapılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Yine fırsatları devam ettiriyoruz. Bakın, Silivri'nin yanı başında Çorlu Ergene'de, yani Silivri sınırı bitiyor, Çorlu başlıyor. İstanbul'un bitişi Çorlu Ergene'de 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle, ayda 20 bin lira taksit ödüyorsunuz, bir kuruş faiz ödemiyorsunuz. Evet, tamamı 599 bin liraya size yarım dönüme yakın bir arazi veriyoruz. Hafta sonları çoluğu çocuğu toplayıp gidip piknik yapabileceğiniz, bağ bahçe yapabileceğiniz, hızlı trenin tamamı açıldığı anda çok ama çok kazanabileceğiniz bir fırsat. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezebilirsiniz. Hafta içi, hafta sonu servislerimiz vardır. Yerlerimizi görmek, siz de kazanmak istiyorsanız 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle 20 ay vade yapıyoruz. Bir kuruş faiz almıyoruz. Üstelik Radyo 2000'in 33 yıllık güvencesiyle, siz de yerinizi görmek, gezmek isterseniz hemen şimdi arayın. Almak zorunda değilsiniz. 0212 925 1212 925 1212. Evet, hızlı tren seferleri başlamak üzere. Ne dedik? Çerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim Cuma günü açılıyor. Açılışı Cumhurbaşkanımız yapıyor. Bu ne demek oluyor? Hızlı tren açılışı çok yaklaştı. Yarınlarınızda çoluğunuza çocuğunuza yatırım yapmak için hayatta hiçbir güvenceniz yoksa, köşede bir güvenceniz olması için, kazanmak için bugün ilk adımı atın. Bakın, 3 yıl öncesi, 5 yıl öncesi Silivri dedik. Silivri'de 30 bin liraya, 50 bin liraya yer aldılar. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Arnavutköy değer kazanacak. Kuzey Marmara otoyoluyla Arnavutköy'de fiyatlar el yakacak dedik. Şimdi Arnavutköy aldı başını gitti. Burası için söylüyoruz. Evet, Çorlu. İkinci İstanbul. İstanbul'un küçük versiyonu. Çorlu Ergene'de tam 400 metrekare araziler. Öyle dağın başında değil, mahalleye yürüme mesafesinde, özellikle sanayi bölgelerinin ortasında muhteşem bir fırsat. Tam 400 metrekare. 199 bin peşinatla ne alabilirsiniz? Biz size 400 metrekare arazi veriyoruz. Gelin, ücretsiz servislerle yerlerimizi gezin. 0212 925 1212 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Emin.
1: Reklam.
2: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden baş

0: sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
0: Müjde! Diyarbakır Ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında. Daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 04 04 925 04 04
2: Reklam.
3: Radyo 2000
4: 90.6 Radyo 2000

Bu türküler var ya, türküler gerçekten bazen çok edepsiz konuşmalar yapıyor. Ben utanıyorum yani. Ama hayatın gerçeğinde de bunlar konuşuluyor, söyleniliyor ya da bu kelimeler kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Böyle de bir durum var. Geçtiğimiz günlerde size içeceklerle ilgili yeni öğrendiğim şeylerden bahsetmiştim. Mesela tabii ki bunları keşfetmemiz yeni nesille daha fazla oluyor. Biz ne öğrendik? İçecek olarak kola, ayran, limonata vesaire vesaire. Sonra kahveler, Nescafe'ler, neydi o acı kahvenin adı neydi Çağatay ya? Duyuyor musun Çağatay beni? Duymuyor. Ucuz olan bir kahve var ya, unuttum adını, neyse onu birazdan söylerim. Ve mojitoymuş ya da Churchill'miş, bunları öğrendik. Bunların arasında beğendiklerimizi zaman zaman içiyoruz, kullanıyoruz. Şimdi burada enteresan olan şunu söyleyeyim. Ben dişlerim kirlenmesin diye kahve, Nescafe, çay, onlardan uzak durmaya çalışıyorum. Peki ne içebilirim? Diş hekimim de aynı öneride bulundu. Çay, kahve kullanma. Dişlerini ne kadar temizlersen temizle, onlar kalıcı lekeler bırakabiliyor. Peki dişlerimi ne lekelemez? Soda. Soda beni çok açmıyor. Churchill, soda, limon, nane, tuz. Bayılıyorum. Sonra geçen gün annem yanıma geldi. Kendime böyle bir sipariş verdim. Annem dedi ki, o ne? Nasıl oluyor falan filan. Ben dedi, aslında kahve içmemem lazım ama canım sürekli bir şeyler içmek istiyor. Dedim ki, anne bak Churchill var, onu ben bir deneyeyim dedi. Yalnız dedim, sen tuz kullanma. Çünkü zaman zaman tansiyon sıkıntısı oluyor. Deneyeyim dedi. Peki dene dedim. Annem o gün içti. Fena değil, tadını beğendim dedi. Abi geçen gün gittim sohbet ediyorum demez mi? Her gün kendime bir tane Churchill yapıyorum. Ya severim seni ya. Efendim Radyo 2000'deyiz. Bakın Dilek Çalışkan gelmiş. Mustafa Zincir Kıran gelmiş. Dilber Meral gelmiş. Eba Tekstil'den. Hatice ve Gülnaz arkadaşıma Mezdeke istiyorum. Ramazan ne demiş? Kuzey Irak'tan selamlar uzman çavuşum.

Artık enerjimizi toplama vakti geldi. Sinerji, enerji, haydi silkelenin. Sizi üzenleri öcüler yesin. Burası 90.6 Radyo 2000. Radyolarını yeni açanlar varsa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Selda Çalcı. Hey, kim var orada? Ayşe, Anşe. İşte bu şarkı beni çıldırtıyor. Hey hey, kim var orada? Instagram sayfam

aile şiddetle karşı çıkıyorsa eninde sonunda bir arıza verebiliyor. Birisi yazmış, diyor ki vallahi ben çok pişmanım diyor evlendiğime. Neden, onu da yazarsanız diğer insanlara örnek olsun. Hani bu yanlış davranışı yapanlar varsa değiştirsin, değil mi? Hey, size soruyorum. Ailemi dinlemedim, evlendim, pişmanım. Neden? Çünkü eşim çok konuşuyor. Yeşim, yeşim. Diyor ki vallahi ablacığım annemi dinle dinle evde kaldım. Annem de kimseyi beğenmiyor ya. Vardır bir hayır, onda da vardır bir hayır.

birisi diyor ki evlendikten sonra çok değişti, o yüzden ben çok pişmanım. Bir diğeri diyor ki bacı kaçarak evlendim, 23 yıl sonunda 4 yıl önce ayrıldım. Keşke anamı dinleseydim. Bahar, çok sevdiğim eşim için Ali Kınık'tan yalnız değilsin diyor. Mustafa, abla ben çok mutluyum, Allah'ıma şükürler olsun, iyi ki evlenmişim.

0: harbiden bu da çok komik. Diyor ki ben de keşke anamı dinlemeseydim, sevdiğim adama kaçsaydım. Çok pişmanım diyor. Birini daha tanıyorum böyle. Sevdiğim adama kaçmadığım için pişmanım diyen.
1: 2000.
0: Ya da sevdiğim kızı almadığım için pişmanım diyen. Onlar da yazsın. Ablacığım ben de kocamı kaçırdım. İyi ki annemi dinlememişim. 16 yıllık evliyiz, mutluyuz ve çocukluyuz. Canım eşim, ömrüm için istiyorum. Vay, kocasını kaçırmış. Bayılırım böyle çılgınlara.

0: Nazife deyince akan sular durur. Neden? Çünkü Nazife benim anam. Evet, bugün anons etmiştik. Bir kez daha anons ediyorum. 153 kilometre mesafeli Çerkezköy Kapıkule kesimi hızlı tren açılışı 9 Ekim Cuma günü yapılıyor. Cumhurbaşkanı katılıyor. Evet, bu açılışa Cumhurbaşkanı katılacak. Baba Eski'de Çerkezköy Kapıkule kesimi hızlı tren açılışı 9 Ekim Cuma günü yapılıyor. Bu ne demek oluyor? Çorlu'da arazi fiyatları hızla yükseliyor. Ben diyorum ki,
1: tanıtıcı reklam.
0: Arazi fiyatları yükselmeden kampanyalı fiyatlarımızdan siz de faydalanmak ister misiniz? Mahallenin yanı başında, ana asfalta çok yakın, size kazandıracak bir yerden bahsediyoruz. Tam 400 metrekare araziler, ayda 20 bin lira taksitle, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksit. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Daha önemlisi, haftanın her günü ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezebilirsiniz. Almak zorunda değilsiniz. Gelin, görün, gezin, kararınızı öyle verin. Anneler, babalar, genç kızlar, delikanlılar, çeyiz hazırlamak eskide kaldı. Bakın, hızlı tren açıldığı anda fiyatlar alıp başını gidecek. Ne dedik? Gelecekte çok kazanmak isteyenler, güvenli bir yatırım arayanlar, son 20 yıldır yatırım uzmanları araştırıyor. En fazla kazandıran yatırım aracı toprak. Kaybetme ihtimali olmayan yatırım aracı toprak. O halde geleceğe yönelik siz de yatırım yapmak istiyorsanız, İstanbul sınırında, İstanbul bitiyor, Çorlu Ergen'e başlıyor. Tam 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. 0-212-925-12-12, 925-12-12, ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezmek, görmek ister misiniz? Gelin, bir çayımızı, kahvemizi için, bir yemeğimizi yiyin, yerlerimizi gezin, beğenirseniz, güvenirseniz alırsınız. Birçok insanın başlıca sorunu güvenmek. Biz diyoruz ki, almak zorunda değilsiniz. Bizi bir tanıyın, ekibimizle tanışın. Eğer güvenirseniz alırsınız. Almak durumunda değilsiniz. Bugün 199 bin liraya ne alabilirsiniz? Son sistem bir telefon alabilirsiniz. Koltuk takımı alabilirsiniz. Ya da beyaz eşya seti alabilirsiniz. Biz size yarım dönüme yakın arazi veriyoruz. Hafta sonları çoluğu çocuğu toplayıp piknik yapabileceğiniz, odunlu semaverde çay demleyeceğiniz, yeşillikler arasında mahallenin başında, tuzunuz mu bitti? Yürüyerek mahalleye git, tuzunu al gel. Evet, ücretsiz servislerimizde yerinizi ayırtmak için hemen şimdi arayın. 0212 925 1212, 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95.
0: Reklam.
2: Radyo 2000. Selda ile Sevgiye Yolculuk.

Gökteki tek yıldız sen değilsin. Söner güneş karanlıkta kalırsın. Ay bakmaz yüzüne, şavkı vurmaz gözüne. Her şey döner tersine, dünya durdu sanırsın. Anahtarı kaybolmuş.

Ay ay ay Selda abla, iyi ki evlenmişim. Keşke 3 ya da 4 tane daha eşim olsaydı diyor. İsim okumayacağız demiştik. Çok seviliyorsun Erkancığım diye gönderilmiş bir mesaj Yurttex'ten Yozgatlı Ertuğrul abime. Selamlar, çok seviliyorsun Erkancığım demiş. Hoş geldin güzellik, sevdiğimi alsaydım şimdi dul kalmıştım diyor. Ay korkunç bir şey değil mi? Selda Hanım, mesajımı okur musunuz? Okuyorum. Suzan İnveye Tekstil'den, ben de evlenmediğim demiş, mesaj yarım kalmış. Abla ben Fatma, annemi dinleseydim mutsuz bir evliliğim olacaktı. Şimdi 30 yaşında mutlu bir bekarım. Pişman değilim. İyi ki annemi dinlemedim. Her ağlayan güçsüz ve mutsuz değildir. Tıpkı her gülenin mutlu olmadığı gibi. Mardin türküsü ya da Kürtçe bir şarkı. Ayrıca Ferdi Tayfur şarkıları için teşekkür ederim. Kürtçe slow çok güzel bir şarkı seçin, yazın bana. Cihancan Engin Nurşani istiyorum. Serkan Kalyoncu istiyorum. Sultan Gazi'den yazıyorum. Neşet Ertaş istiyorum demiş Serkan Kalyoncu. Leman Batur, Halit Bilgiç seni düşlemek istiyorum. Seha Tekstil'de çalışan Sivaslılara, Hatice'den armağan.

0: Şimdi birçok insanın böyle sohbet ederken aslında arazi almak istediğini ama endişeleri olduğunu görüyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Özellikle hafta sonu pazar günleri ofiste olduğumda oturup sohbet ettiğimizde insanlar daha da rahatlıyor. Neden? Çünkü öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burası Radyo 2000, 33 yıllık bir kuruluş ve 33 yıllık bir kuruluştan yer aldığınız takdirde bununla ilgili Allah'ın izniyle sıkıntı yaşamazsınız. Neden? Çünkü bir firma eğer yanlış bir şeyler yapıyorsa belli bir süre götürebilir. Mesela bu çeşitli evlerim, yatırım fırsatları, fonlar, monlar ne oldu? Belli bir süre. 2 sene. 3 sene olmadı yani. 2 sene oldu olmadı, çat patladı. Biz 33 seneden bahsediyoruz. Hiç bugüne kadar şöyle bir şey duydunuz mu? Ben Radyo 2000'den arazi aldım, sıkıntı yaşıyorum. Ben Radyo 2000'den arazi aldım, bana yanlış şey verdiler. Duyamazsınız. Allah'ın izniyle biz arkasında olmadığımız hiçbir yeri satmayız. Neden? Çünkü biz ince eliyoruz, sık dokuyoruz. Biz sizlere yer verirken aldığımız yerlerden kendimize de ayırıyoruz. Tıpkı ben anneme yer satar gibi, kız kardeşime yer satar gibi kazandırmak isteyerek yola çıkıyoruz. Avantajımız ne? Toptancıyız. En özel fiyatlarla satış yapıyoruz ve çok araştırıyoruz. Bakın, Hızlı Tren açılışı Babaeski bölümünde Çerkezköy Kapıkule kesiminde bu hafta 9 Ekim Cuma günü açılışı yapılacak. Açılışını da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Biz günlerdir, aylardır, 2 yıldır söylüyoruz size. Hızlı Tren açıldığı anda Trakya toprakları alıp başını gidecek. Biz diyoruz ki gelin Çorlu Ergene'de, Silivri'nin yanı başında, ana asfalta çok yakın ve mahallenin hemen başucunda 400 metrekare arazi verelim. Üstelik 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. 20 ay vade yapıyoruz, bir kuruş faiz almıyoruz. Elden taksitle ödüyorsunuz. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Ve 33 yıllık Radyo 2000 güvencesi var. Hatta şöyle yapıyoruz. Gelin ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alalım, yerlerimizi gezdirelim, çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi ısmarlayalım. Aklınıza uyarsa alırsınız. Uymadı mı? Almak zorunda değilsiniz. Gelin, gezin, görün, kararı öyle verin. Servislerimizde yerinizi ayırtmak için hafta içi, hafta sonu dilediğiniz saatte servislerimizle yerlerimizi gezebilirsiniz. 0212 925 12 12, 925 12 12. Bakın, 400 metrekare bir yerden bahsediyorum. Silivri'nin direkt yanı başında. Silivri'den çıktınız, Ergene'desiniz. Hem de mahallenin başında 400 metrekare arazi. 2 evladınız var, 800 metrekare. Alın, hani bir arazi alın, ileride arsaya dönüşsün, daireniz olsun diyoruz ya. Burada daireleriniz olsun. Evet, mahallenin yanı başında daireleriniz olsun. 800 metre alın, bir dönüm 1-200 metrekare alın. Alın da alın, yani kazanın. Bakın, fiyatlar zamlanıyor. Hızlı Tren açıldı. Acele edin. 0212 925 12 12 925 12 12.
1: Tüccar reklam.

başlıyor. Kerem şu an hazırlıkta. Ne diyoruz? Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Ayrıca radyasyon Kerem'e emanet.

0: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin. Uzman eğitmenlerimizle sizi sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404

0: yapar. Bulmaz mı? Mesela gitsin de o da yapsın. Burak yapsın yapılırsa. Mahalle tarar olmuyor. Yani bizim mahalle gelmesin. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz. Gitsin de o da yapsın.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
0: Bu radyasyona karşıyız.
1: Radyasyon Show.

0: selamlar herkese. Değerli dostlar. Ses 1-2-3 deneme. Dur. Bir dakika. Şimdi ses bir... Tamam, şu anda düzeldi, eyvallah. Herkese hoş geldi efendim. Abladan mikrofonu devraldık. Saatler 20'ye kadar buradayız. Güzel bir yayın olması dileğiyle yayını başlattık efendim. Radyasyon Show başladı.
1: Radyasyon Show.
0: Bir kez daha ablama selamlar, sevgiler, saygılar. Şimdi değerli dostlar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak nitelendirilir. Dün böyle bir gün vardı. Ülkemizde de mutlulukla kutlandı. Hayvanları Koruma Günü, evet. Mutlulukla kutladık efendim. Beni korudular mesela. Yanımda korumalarla falan gezdim, dedim hayırdır bu ne muamele, yani güzel bir muamele nedir falan filan. Babam tutmuş arkadaşları, dediler ki işte hayvanları koruma günüymüş efendim, size koruma atandı vesaire. Sağ olun. Çok sevdiğimiz, yani ülkede biliyorsunuz yani insandan fazla hayvan seviliyor bu ülkede. O yüzden hakikaten yani örnek alınacak ülkelerden bir tanesiyiz hayvanseverlikle alakalı. Çok severiz hayvanları gerçekten. O yüzden bütün herkes böyle seferber falan oluyor hayvanları koruyabilmek amaçlı. Onları da yaradan yarattı diye. Onlar da işte Allah'ın sessiz dilsiz kulları. Yüce Yaradan zaten Kur'an-ı Kerim'de inandığımız dinimizde kendi kelamıyla şunu söyler. Değil mi? İşte bütün canlılar sizler gibi bir ümmettir der Yüce Yaradan. Gökte uçan, yerde bulunan bütün canlılar sizler gibi bir ümmettir diye örneklendirilir, nitelendirilir. Ve Yaradan da bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de aktarmıştır. Felsefesiyle, düşüncesiyle ve inancıyla bütün canlıları çok severiz biz. Doğrudur, evet. Ormanları da biz çok seviyoruz zaten, biliyorsunuz. Hiç ormanları falan kirlettiğimiz görülmemiştir. Kim demiş onu yani orman... Yani tövbe... Allah günah taş yapar Allah. Orman kirletilir mi ya? Onlar bir kere bizim memleketimizin veli nimetleri. Onlar bizim rahat oksijen alabilmemiz amaçlı. Ülkemizdeki bu tertemiz hava var ya, oksijen. Onların kaynağıdır ormanlarımız, doğru mu? Yani... Zaten ormanlar tahrip edilirse içindeki canlılar da tahrip edileceği için, biz de ülkece ve dünyaca kabul edilebilir bir hayvansever olduğumuz için ülkece, ormanlarımıza da tabii ki güzel bakmak mecburiyetindeyiz, doğru mu? O yüzden bütün herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Vallahi süpersiniz, yemin ediyorum harikasınız. Sağ olun, var olun. Yani 4 Ekim dün kutlandı ama ben hani bu kutlamalara çok şahit oldum. Kendim de yaşadım. Bu yüzden hepinizi tebrik ederim dostlar. Şimdi normalde kullanmayacağım ama bugün kullanayım dedim. 546-106-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Size bir soru soracağım. Her partta aslında bir soru sorabilirim. Ama bu sefer bir soru soracağım size. Bakalım kimler bilebilecek. Kendi doğasını tahrip eden tek canlıyı soruyorum size. Kendi doğasını tahrip eden, yani yok etme çabası içerisinde olan tek canlı nedir diye soruyorum. 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden ulaştırın mesajları, okuyalım. Tamam mı? Bekliyoruz. Herkes tekrardan hoş geldi. Radyasyon Show.
1: Radyasyon Show.
0: Başladı efendim.

Çok güzel mesajlar gelmiş. Harikasınız. Yani bu soruya istinaden arkadaşlar sadece birkaç kişi mi cevap verdi? Yani çok enteresan ya. Bravo, ben teşekkür ediyorum. Abi hayran. Sağ olasın. Doğru cevap. Bravo. Siyah beyaz. Doğru. Bravo. Bravo. Abi ayılar olabilir mi demiş. Hala farkında değil. Osman Uğur, Osman Uygur, özür dilerim. Yemin billah ediyorum. Yani senin gibi yaşamayı bak ciddi anlamda çok isterdim, biliyor musun? Eyvallah. Yani birkaç kişi bunu şey yapmış. Ya bak Salih'ciğim, böyle mesajları okumuyorum. Tamam mı canım kardeşim? Kurban oldum. Yani gerek yok ya bak. Mesela şu ciddi söylüyorum, şu WhatsApp üzerinden yani böyle kopyala yapıştır tarzında yazdığın. Yani kopyalamış yapıştırmış. Ne kadar zamandır bakayım şöyle bir. Vallahi kardeş bilmiyorum okuyorlar mı senin mesajlarını bizim arkadaşlar ama. Yani 0911.

1.09'dan beri aynı mesajı kopyalamış kopyalamış yapıştırmış. Kopyalamış kopyalamış yapıştırmış. Bak ben bunu çok sevdiğim bir üniversite var, tamam mı? Bu üniversitenin hastanesi de var. Ben bunu göndereyim de onlar bir incelesin. Dur ben bunu adli tıpa bir göndereyim, bekle. Eyvallah, sağ olun efendim. Tabii ki kendi doğasını katleden, kendi doğasını mahveden tek canlı var, o da insanoğlu değerli dostlar. Hiçbir ayı, ayı demiş ya değerli kardeşim, acaba ayılar mı falan. Hiçbir ayı, hiçbir zürafa, hiçbir kaplan, hiçbir gergedan, başka ne katabiliriz? Yani aklınıza göre hiçbir köpek, hiçbir kedi ya, hiçbir köpek ve hiçbir kedi diyorum size. Bugün çok seviliyor hayvanlar biliyorsunuz. Hiçbir şekilde doğayı katledici herhangi bir mevzu içerisine girmiyor. Ama bugün memleketimizde çok güzel dediğiniz herhangi bir yere gidin. Diyeceksiniz ki bütün pisliklerini yemişler, içmişler, buraya atmışlar. Yani bak çok güzel bir yere gidin ya, çok güzel. Mesela geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Saros Körfezi'nde ama bir noktada çok güzel manzarası olan iki dağ arasında, küçük böyle iki tepe arasında diyelim, denize girilebilecek bir yer sunulmuş insanlara Instagram'da. Yazmışlar altına, ya kardeşim niye paylaştınız diye. Bir ay sonra bu gönderi farklı bir şekilde karşıma çıktı bak. Vallahi billahi yemin ediyorum size. Arkadaşlar leş gibi. Her taraf meşrubat, alkol kutuları bilmem ne, leş gibi etmişler. Yani çok kötü bir hale getirmişler. Ondan sonra o bir ay öncesinde bu yorumu, bu paylaşımı yapan elemanlar altına, hani niye burayı paylaştınız diyenler de oraya bela ceza okumuşlar. Ben size demedik mi, biz işte bu kadar zaman uyardık, paylaşmayın, burası leş gibi olacak, paylaşmayın, burası leş gibi olacak. Yani kendi doğasını katleden tek canlı insanoğlu. Memlekete 250 gram faydası olmayan canlılar bunlar. Bakın net söyleyeyim size. Çevresini kirleten, çevresini tahrip eden, çevresine zarar veren, bugün belediyelerin döşediği o çöp konteynerlerini kıran, yakan, plastik çöp konteynerlerini ben çok fazla gördüm abi. Güngören'de, Esenler'de dolu. Ben çünkü o bölgelerde oturuyordum biliyorsunuz. Oradan radyo geçiyorum. Uçan tekmeyle kıran, belediyenin yaptığı parkları, parkları, o tahtravalileri koparıp koparıp atan çok insan gördüm. Çok çocuk gördüm yani. İşte maalesef ki kendi doğasını, kendi çevresini tahrip eden maalesef ki böyle canlılar da var aramızda. İnsanoğlu deniliyor. Yani o arkadaşlar pek insanoğlu olmuyorlar ama Allah akıl fikir versin demeyeceğim bu yaştan sonra. Bir kez daha hayvanları koruma günümüz kutlu olsun efendim. Bugün yineleyeceğim bol bol, merak etmeyin. Şarkımız hazır mı? O zaman ver bakalım.

0: Dedim ki bizde hiç güzel haber yok mu ya, dedim varmış. Dur okuyacağım onları. Hakikaten güzel haberler lazım dostlar. Varsa bulduğunuz güzel haberler, bak şöyledir böyledir diye bana gönderebilirsiniz. Ben de buradan okuyayım. Doğaçlama bir şekilde. Bakalım ne kadar güzel. Bekliyoruz efendim. 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz değerli dostlar. Şimdi... Değerli dostlar, neredeyse yarım dönümlük bir araziyi dev bir kampanyayla sizlere veriyoruz. Bakın, dev bir kampanya. Bu kampanyadan artık faydalanmayan kalmasın abi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ve tabii ki ablalar da faydalansınlar. Bakın, haftanın kampanyası. Çok dikkatli dinleyin. Burası Çorlu Ergene İğneler'de. Tam 400 metrekarelik araziler. Neredeyse yarım dönüm. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde, yatırımın bu kadar zor olduğu bir dönemde biz de dedik ki kolay bir şey yapalım ya. İnsanlar dedim hani yatırımı toprağa mezarda görmesinler. Benim öyle bir sözüm var, ben toprağa mezarda görürüm kardeşim. Umudunu yitirmiş herkes bu imkanla, bu fırsatla umutlarına kavuşsun. Mesela şu anda zor durumda olanlar, hepinize sesleniyorum. Bundan 6-7 sene öncesinde bizim yapmış olduğumuz kampanyalardan faydalansaydınız, bugün ve vallahi ve billahi de zor durumda olmazdınız. Bakın bunu net söylüyorum. Çünkü bundan 4 sene öncesinde 60 bin liraya taksitle toprak sahibi olanlar, 4 sene önce bir tanesi satıyor arazisini, onun haberi geldi, 6 milyona satıyor. 60 bine taksitle almış, 6 milyona satmış, sıkışmış da satmış ya. Kurtarmaz mı babacığım seni şu anda? 4 sene öncesinde 40 bin liraya 50 bin liraya alacağın bir arazi, bugün satmaya kalksan en az 7-8 milyona satardın. Kurtarmaz mı abi? Cebine harçlığını koymaz mı? Arabanı sana almaz mı? Evindekilere bakmaz mı? Böyle düşünmenizi istiyorum. Altın gibi değil kardeşim. Altınla alakalı belli bir kotan var senin. Yani kotayı da kim belirliyor? Altın piyasasını belirleyenler. Emin ol ki bak, sen ben altından zengin olamayız ya. Bunu bil yani. Bunu bil abi. Adamın külçe külçe altını var. O altınların zamlanması o adamlara yarıyor. Emin ol ki böyle 10-15 tane bileziğe yaramıyor. Yani artık bunları görün kurban olduklarım. Uyanın artık ya. Biz sana toprak veriyoruz ve diyoruz ki Çorlu Ergene İğneler merkezi konumda, mahallenin tam karşısında, ana yolun dibinde ya. Ya konum da belirtiyoruz. Bana inanmıyor musun? Gel gör kardeşim diyoruz. Nerede burası? Ergene İğneler Çorlu. Nerede abi Çorlu? İstanbul'un arka bahçesi. Bugün hızlı trenle 30 dakikada gidiyorsun. Ayrıca biz ücretsiz servislerle götürüyoruz seni. Para pul istemiyoruz ya. Alsan da almasan da geri getirip bırakıyoruz. Bilginiz olsun. 199 bin peşinatı veriyorsun. Ben hemen sana tapunu veriyorum. Al artık, bu tapu senin. Bu arazi senin. Ne kadar? 400 metrekare. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Ama siz 599 dediniz, 199 aldınız. Nasıl bu iş diyeceksiniz? İşte geri kalan kısmını 20 aya bölüyoruz. Neredeyse 2 sene. Aylık sizden vade farkı almadan, faiz uygulamadan, elden ödeme seçeneğiyle aylık sadece 20 bin lira taksitlendiriyoruz. Toplamında 599 ödüyorsun. Vade farkı, faiz yok kardeşim. Şimdi buradan herkese sesleniyorum. Az önce vermiş olduğum örneği iyi düşünün ve çağrınızı ona göre yapın. Bu kampanya da bitecek. Bundan 6-7 sene öncesinde bu toprak yatırımını yapsaydın, bugün vallahi ve billahi zorda olmazdın. Numarayı veriyorum. 0212 925 12-12'ye çağrı bırakın. Hemen şimdi 0212 925 12-12 vermiş olduğum numara serviste ayıracağınız yerin numarası. VIP araçlarımızı ücretsiz götürüyoruz ya, onun numarası. Alıp almamak geldikten sonra sana kalmış. 0212 925 12-12'ye çağrı bırakın. Az önce yine vermiş olduğum örnek, yarın öbür gün sizin de başınıza gelmeyecek diye bir olay söz konusu değil. Yarın öbür gün sizin de başınıza gelebilir. Ben kendimden biliyorum abi. Kendimden biliyorum. Yani çok büyük iki tane devasa dükkana sahipken abi bir anda bir pandemi girdi, geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Ya bugün dükkanını kapatan en az 10 kişiyle konuştum ya. Bak dükkanını kapatan en az 10 kişiyle konuştum. Emin olun ki 150-200 bin lira bu arkadaşları kurtarır. Ya 150-200 bin lira bugün para değil diyoruz değil mi bir dükkan için? Ama maalesef ki abi ihtiyacın olduğu zaman sıkıntı bulamıyorsun işte. O yüzden yatırımınızı yapın dostlar. Borcu borçla kapatamazsınız. Elinde bir şey olması lazım. Biz sana toprak veriyoruz. Verdiğim toprak 400 metrekareye neredeyse yarım dönüm. Bunu çok iyi düşünün, bu imkanı değerlendirin. Hiçbir yerde de böyle kampanya bulamazsınız. Numarayı son kez tekrar ediyorum. 0212 925 1212'ye çağrı bırakın. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Devam ediyoruz efendim kaldığımız yerden. 546-106-2000 WhatsApp hattından mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Az sonra buradayım.

0: Şimdi aklıma bir fikir geldi. Bu konuyla alakalı hemen duyuruyu yapayım. Şimdi arkadaşlar, Radyasyon Show ekip arkadaşları arıyorum, tamam mı? Bunlar sosyal medya üzerinden benimle iletişim kuracaklar. Bunlar sosyal medya üzerinden iletişim kurarlarken bana haber toplayacaklar bu arkadaşlar, tamam mı? Gündemdeki haberler vesaireler falanlar filanlar. Bana doğaçlama atacaklar yayın esnasında. 10 kişiye ihtiyacım var. Bu 10 kişi yazabilirler bana. Yani WhatsApp üzerinden 546-206-2000. Yalnız belli kriterlerimiz olacak bu konuyla alakalı. Bakın, belli kriterlerimiz olacak. Yani yaş sınırımız yok bu konuyla alakalı. Çünkü gündemdeki bu olaylara veyahut da enteresan durumlara siyasi haber istemiyorum. Zaten içimiz dışımız siyaset oldu, biliyorsunuz. Herkes siyasetçi, siyasi bilimler fakültesi mezunu. Herkes, ama herkes, herkes, sokaktaki herkesin siyasetle alakalı bir fikri var. Bunu istemiyorum. İkinci kriterim, yaş sınırı yok dedik. Herkesin hayata bakış açısı farklı. Yani mesela 16 yaşında bir gencin toplayacağı haber farklı olabiliyor. Buradan her kesime hitap ettiğimiz için, doğru mudur? Ona göre ondan öyle haberler bekliyor olabilirim. Veyahut da herhangi bir olay, sosyal medyada bir şey karşısına çıkar, onu değerlendirelim. Bunu istiyorum, tamam mı dostlar? İkincisi değerli dostlar, bu kişi %100 hayvansever olacak. Hayvan sever olmayan adamla ekiptaş olmam. Hayvanları seven insanları da sever, doğayı da sever, hayatı da sever, kendini de sever. Tamam mı? Kesinlikle hayvan sever olacak. Bilginiz olsun. Üçüncü kriterim değerli dostlar, böyle hani acıdan zevk alan adam veya hanımefendi olmayacak. Yani acı çektiği zaman ah diyecek, karşısına bildirecek yani. Ama o ahtan keyif almayacak. Ben çok acı çekiyorum eyvallah, ama büyük keyif alıyorum Kur'an çarpsın. Böyle bir adam olmayacak. Ya da böyle bir hanımefendi olmayacak. Tamam mı? Hayvan sever olacak dedik. Yaş sınırımız kat'i surette yok. 10 kişi istiyorum. %100 hayvan sever. Hayata bakış açısı güzel olacak. Mutlu olacak bu insan kardeşim. Yani en azından kendini sevecek. Tamam mı? Kriterlerimiz bunlar. 546-206-2000. O arkadaşlar bana ulaşsın. 10 kişiye ihtiyacım var. Bir radyasyon ekibi kuralım. Toplanılan haberler mesela kimden geldi? Atıyorum Gülcan'dan geldi. Gülcan'ın haberi falan diye. Anlaştık mı? Ve benim programımı beraber sunacağız bu arkadaşlarla. Onlar da bilgili olsunlar bu konuyla alakalı. Radyasyon şovu o 10 kişiyle beraber sunacağız. Onların hani göndermiş olduğu haberlerle veyahut da içeriklerle programı yürüteceğiz. Bu dakikadan sonra bunu yapacağım. Anlaştık. O 10 kişiye ihtiyacım var. 546-206-2000. WhatsApp'tan yazın, ben ekibe katılmak istiyorum diye. Ekibe ne vereceğiz aylık olarak? Dua edeceğiz. Her şey para mı canım? Şurada ben ne alıyorum? İki kuruş maaşımız var. Ekip olacağız. Daha ne istiyorsunuz? Dur acındırayım biraz kendimi. Yani 546-206-2000. Tamam, ben varım demiş Gülcan. Eyvallah. Tamam, Gülcan'ı aldık. Tamam, haber olur, hiç problem değil. TikTok'tan, Instagram'dan böyle gezerken bir şey bulursun vesaire. Tamam, onu da kabul ediyoruz. Bugün bu ekibi kuralım, tamam mı arkadaşlar? Voltran'ı oluşturuyoruz. 546-206-2000. WhatsApp'tan atın mesajları. Gülcan, hayvan seversin değil mi?
1: Hayvan severim tabii. Bizim köyde eşek vardı, ben onu çok seviyorum.
0: Zürafayla fotoğrafım var benim. Abiler, ablalar, bakın anlattım, bir kez daha anlatıyorum. Konu ne, anlayamadım demişler. Babacım, radyasyon ekibi kuruyorum. Radyasyon ekibiyle alakalı yaş sınırımız yok. Bakın, yaş sınırımız yok. Hayvan sever olacak. Bana haber toplayacak. Yani malzeme verecek bana. Instagram'dan, TikTok'tan, Facebook'tan böyle gezerlerken bulmuş olduğu malzemeleri bana atacak. Anlaştık. İşte hayata bakış açısı güzel olacak. Böyle dertten keyif almayacak yani. Mutlu olacak bu insan. Yani canlı olacak, kıpır kıpır olacak, benim gibi olacak. Yani böyle acıklı bir şeyler benden, böyle sabah öyle akşam ikindi yat teravih şey istemeyecek, şarkı, dertli şarkılar istemeyecek. Yani. Anlaştık. Böyle ekiptaş arkadaşlara ihtiyacımız var, bekliyoruz. 540-606-2000 benden sosyal medya üzerinden bağlantıya geçeceksiniz. Ona göre gün içerisinde zaten sosyal medyada geziyorsanız 50 tane 60 tane şey çıkar karşınıza. Onları işleyeceğiz. O halde devam ediyoruz efendim. Tamam. 540-606-2000 bu numaradan bana mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bakalım şöyle bir. Evet. Son 2, 3 ver bakalım.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

Devam ediyoruz. Vay be Gülcan kardeşime bak ya. Tabii ki hayvan severim, biz tavşan besledik diyor. İnsan ayrımı mı yapıyorsunuz? Efendim insan ayrımı değil, kriter. Kriter yani. Bu olay şuna benziyor. Mesela izdivaç programlarını falan izlemişsinizdir. Orada bile kriterler soruluyor. Abla evindeki hamur işini bırakmış gelmiş oraya. Örgüsünü vesaire torun tombalağı bırakmış gelmiş oraya. Kriter belirtiyor. Diyor ki benim diyor kocam diyor gıllı olacak diyor. Yani abla kriterini belirtirken ben ekip arkadaşlarımı niye seçmeyeyim? Adam mı seçiyorsunuz? Evet. Allah Allah. Yani adam seçiyoruz ya, kriter belirtiyoruz. Bu kriterlere uygunsan, hayattan keyif alıyorsan, zevk alıyorsan, mutluysan, canlıysan, bunun yanı sıra hayvan seversen, yaş problem değil. Her yaştan hani bilgi veyahut da haber veyahut da ona göre malzeme, yayına göre malzeme toplayabilirler. Değil mi dostlar? Böyle ekip arkadaşlarını arıyorum dedim. Sosyal medya üzerinden benimle iletişime geçecekler. Bana haber gönderecekler, bu kadar. Bu kadar ya. Efendim tabii ki, niye olmasın, sağ olun. Merhaba, ben de ekibe katılmak istiyorum. Hayvan severim, neşeliyim, kendimi de çok severim. Her gün olmasa da ben de size haber atabilirim demişler. Ayten göndermiş. Ayten'e de buradan. Tabii ki efendim, beklerim. Zaten var, fotoğraf atmışsınız. Nasıl dinliyorsunuz dediğim zaman böyle kedinizi severken fotoğraf atmışsınız. Eyvallah, tamam, beklerim efendim. Sağ olun. Yarın ilk iş gününüz başlıyor. Tamam. Şimdi bu saatte çok fazla cezaevi mesajı geliyor. Buradan herkese sesleniyorum. Arkadaşlar istek çalmıyorum. Bilginiz olsun. Yani mesajınızı okuyayım ama yani istemiş olduğunuz damar şarkıları ben çalmıyorum. Program gidişatında olabilecek bir şey değil bu damar şarkılar. Böyle gülüyoruz, eğleniyoruz ya falan. Şimdi de ağlıyoruz arkadaşlar. Amacımız zaten amacımız sizin. Yani gün içerisinde, ki ben de mesela sizin gibi bir insanım ve buna istinaden beni yapay zeka falan zannetmeyin abi. Canlı kanlı, iki gözü, iki böbreği, iki kolu, iki ben de yemek yiyorum yani, merak etme. Ya bizim evde de var 4-5 tane tuvalet. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar, istek ayrı bir format. Yani anladınız. İstek çok başka bir format. Ben istek programcısı değilim. Mesela futbolcu ayağıyla top oynuyor. Ben basketbolcuyum, elimle oynuyorum. Yüzme de spor ama efendim mesela sporcu olmama rağmen çok iyi yüzemiyorum. Ehliyetim var ama o ehliyet araba için, motor kullanmıyorum. Daha nasıl örnek verebilirim? Evet, hayvan severim ama bir zürafam yok. Bilmem anlatabildim mi? İnşallah anlaşılmıştır. Sağ olun efendim. Yayınlar demişler. Osmaniye Toprak Kale 2'nin olduğu T tipi cezaevinde yatmakta olan eşim Şahin Orak ve koğuş arkadaşları Sefa Arslantaş'a Enver Yılmaz'dan Sivas Caddesi parçasını armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyorum demiş. Eyvallah. Aa, bir tane daha var. Merhaba, yayınlar diliyorum. Osmaniye Toprak Kale 2'nin oğlu T tipi cezaevinde yatmakta olan oğlum Şahin Orak. Şahin Orak mı bu da? Bakalım. Evet. Bu annesi de mesaj göndermiş. Oğlu veyahut da. Sefa Aslantaş, Enver Yılmaz. Mapushane parçasını armağan etmek istiyorum. Seni seviyoruz oğlum. Dikkat et kendine çok demişler. Eyvallah. Buradaki yengemize ve baba veyahut da anne, bilemiyorum. O abimize de buradan veyahut da ablamıza da buradan sesleniyorum. Canlarım, kurban olduklarım. Bakın, kim ne suç işledi bilemem. Ama bu insanlar cezaevinde. Ceza çekiyorlar, doğru mu? Eyvallah. Şimdi mapushanede olan bir adama mapushane şarkısı isteniyor. Bu adam zaten mesela orada bulunan arkadaşlara da buradan selam. Ya size ben hareketli çalacağım, hakkınızı helal edin, tamam mı? Zaten ceza çekiyorsunuz. Buna istinaden daha da böyle bertaraf etmeyelim sizleri. Anlaştık mı? Tamam, o zaman hareketli şarkı size gelecek. Ters şey yapmayalım ya. Yani... Yani adam zaten orada sıkıntı yaşıyor. Anladın mı demek istediğim? Daha da fazla sıkıntıya sokmayın abi. Bana çok böyle mesaj geliyor. Mesela şey diyorlar, çift camlardan ses gelmiyor, çalar mısın? Adam zaten ceza çekiyor. İyi olmasını istemiyor musun o adamın? Eyvallah. Bir gülüşüne hasret değil misin ya?
Eyvallah, hasetsin. Ya bırakın, güldürmeye çalışalım bu adamları yani. İstek istemişsiniz madem. Bak kim ne yaptı bilmiyorum. Beni de ilgilendirmez, eyvallah. Durum bu. Şimdi o zaman ne yapalım? Daha hareketli şarkılar gelecek. Hepsi

Dur. Şimdi arkadaşlar 2 lira ne kadar şey geldi mazota? Benzine mi mazota mı geldi? Abi niye kapandı o şey ki? Dur bakalım bir. Niye kapandı abi o haber ya? 4 lira 95 kuruş indirim geleceği söylenmiş. Bu arada havlayan köpek benim değil, yan komşumuzun. Tüm köpek çok usludur, çok hayvan severizdir. Bu saatlerde hayvan coşuyor vallahi. Ama seviyoruz, havlasın ya. Mutlaka bir şey duyuruyor bize, bir şey diyor ama keşke dilinden anlasak. Abi vallahi billahi ya, nereye gitti o? Neyse. Yani iyi haberler falan filan dedik ya, karşımıza çıkar diye. Şöyle söyleyeyim size değerli dostlar. 4 lira 95 kuruş indirim geleceği bekleniyormuş daha doğrusu. ABD İran arasındaki bu dalgalanmalar falan petrol fiyatlarını etkiledi diyorlar ya. İşte bu dalgalanmanın iyileşme yolu içerisinde olduğu söyleniyor. 4 lira 95 kuruş indirim geleceği söylenmiş. 2 lira indirim gelmiş. Daha önceden hiç haberim yok. Ki bana mutlaka söylemeleri gerekiyordu. Yok öyle bir şey değil. Ya baba insin şu ya. Yani 40 liralara değil mi? Yani 30 liralara falan insin abi. Vallahi insin, bu nedir ya? Ya yazık, günah, ciddi. Yani büyük sıkıntı ya. Büyük sıkıntı yani. Bazı ablalar falan filan şey diyorlar ya, bizde araba yok zaten, bizi ilgilendirmiyor. Bayılıyorum. O işte bak. Vallahi de billahi de o ablalar gibi, o abiler gibi yaşamak lazım. Ya yemin ediyorum sana, en rahatı onlar. Aramızdaki en rahatı onlar ya. Buradan hepsine selam olsun. Harikasınız. Onu size söyleyebilirim. Hayatın gerçeklerini görmeyip yaşamak kadar güzel bir şey yok. Mesela bazı filmler oluyor. Bu filmlerde adam mesela kötü bir şeyle karşılaşıyor. Diyor ki ben bunu hiç görmeyeyim. Ne yapmamız lazım? Benim hafızamı silin diyor mesela filmlerde. Hiç görmeyeyim, hiç tanımayayım, acı çekmeyeyim diyor mesela. Hafızayı bir siliyorlar. Dayı terelelli ya. Keşke öyle bir şey olsa. Neyse, inşallah iner. Bak Simpsonlar, bilmiyorum

yaşını başımız belaya sokmayalım. Diziye göre 28 Şubat 2025 kritik bir tarih. Çünkü oğlum 2025 diyor lan. Oğlum bu ne zamanın haberi? Allah Simpsonların belasını vermesin. Ben de 2026 diye şey yaptım. Vallahi oku, 2027 diye okudum. Tamam, bu haberi geçiyoruz arkadaşlar. Bu haber Basfragas balon patlamış, yalan haber. Dünyanın en iyi çileği diyerek paylaştı. Bir tane çilek için $19 692 TL para ödeyen biri varmış. Türkiye'dedir diye düşündüm. Türkiye'de değilmiş efendim. Yani bir kadın Los Angeles'tan satın aldığı özel paketlenmiş çileği tanıttı. Sadece bir tek çilek için $19 yaklaşık 692 TL ödediğini dile getiren Eliza, çileği yediği paylaşımı 9.7 milyon izlenmeye ulaştı demişler. Buradaki alacağımız subliminal mesaj, 9.7 milyon izlenen bir sosyal medya hesabı var. Dünyanın en iyi çileği dediği için. Ya TikTok'ta bundan çok var ya. Sen... Orada ne çilekler gösteriyorlar. Bu da bir şey mi lan? Haksız mıyım? Ya bizim yerli çilek kadar neyse. Devam edeceğiz efendim. Az sonra buradayız. Radyasyon Show. Radyo 2.

0: Mesut Show.
1: Ve devam ediyoruz. 19.33 saatlerimiz. Şimdi dostlar, ne demiş? Valla bunu anlamadım ya. Bir mesaj gelmiş ama valla anlamadım. Lütfen mesajlarınızı okunaklı yazınız. Şimdi beni arkeoloji müzesiyle falan uğraştırmayın. Sümerlerden kalma çivi yazısını ben bilmiyorum. Ricamdır. Tamam mı dostlar? Eyvallah.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Şimdi dostlar, az önce bahsettim, bir kez daha sizlere aktarayım. Çorlu Ergene İğneler, İstanbul'un arka bahçesi. Buradan bindiğiniz zaman İstanbul'dan hızlı trene 30 dakika sonra oradasın. Bu kadar yakın. Sanayici ne kadar büyüdüğünü, ne kadar büyümekte olduğunu. Yani ben çocuktum, bütün sanayi yine Çorlu'daydı biliyorsunuz. O bölgeler artık İstanbul'un dolup taşmasıyla acayip derecede ne oldu abi? Göç aldı. İstanbul'dan birçok insan oraya gitti. Eskiden Beylikdüzü şehir dışı sayılırdı. Şimdi Beylikdüzü kendi başına bir şehir değil mi? Esenyurt aynı keza İstanbul dışı sayılırdı. Şu anda abi aldı başını gitti. Ne oldu? Trakya'ya doğru bir kayma başladı. Bu doğal mı? Doğal. Çünkü İstanbul'a yakın. Zaten İstanbul'daki birçok fabrikanın üretimi Çorlu'da efendim. Haksız mıyım? Yine yapılanmaya devam ediyor. Bu yüzden zaten Trakya'daki bu hızlı tren projesi bizim için çok önemli. Oradan ne oluyor abi? Kapıkule'den çıkıyor. Çin'e kadar uzanacak. Sadece insan değil, ticari taşımacılık da yapacak. Bu yüzden bu hızlı tren çok önemli. Şimdi bu bölgelerden hızlı tren geçtikçe toprağı da değerlendiriyor. Aşırı derecede. Mesela Silivri'deki araziler ele alalım. Abi 30-40 bin liralık araziydi abi Silivri'deki araziler. Haksız mıyım? Hadi gel bakalım al 30-40 bin liraya. Bir karışını veriyorlar mı? Yani 30-40 bin liraya toprak almaya geldik deseler birileri. Derler ki mesela sizin bahçeye dökülecek toprak ne kadar değerli? Ya ben vallahi de billahi de mesela benim bahçe var. Kaç para? 22 bin liraya mı ne? 22 bin liraya bahçeye toprak döktürdüm ya. Bundan 4 sene önce 60 bin liraya arazi veriyorduk yani. Düşün. Yani o fiyatları 4-5 sene öncesinde. O yüzden şimdi el yakıyor. Sizin bu bölgedeki alacağınız, bu Çorlu Ergene İğneler'deki alacağınız arazi de aynı şekilde çok değerli. Neredeyse yarım dönüm, 400 metrekareden bahsediyorum. İğneler mahallesinin tam karşısında. Konum itibariyle harika yer diyorum. Dostlar, geldiğiniz zaman görürsünüz. Şimdi burada anlattığımız şeyler geldiğiniz zaman karşınıza çıkacak. Ana yolun dibinde. Ve değerli dostlar, 400 metrekarelik araziler. 199 bin peşinatla veriyoruz. Peşinatı 199 bin. Hoppa, hemen arazini alıyorsun. Zaten tapunu 199 bin verir vermez sana veriyoruz. E-Devleti'ne girip de kontrol ediyorsun. Artık senin 400 metrekarelik bir arazin var. 199 bin liraya aldın. Toplamında ne istiyorduk bu araziye? 599 bin istiyorduk. Geri kalan kısmı, işte en kolay ödenen kısım bu. 20 ay vadelendiriyoruz. Vade farkı faiz almıyoruz. Aylık 20-20 ödüyorsunuz. Bakın, aylık 20 bin 20 bin ödeyerek geri kalan kısmını da tamamlıyorsunuz. Zaten peşinatı verdiğin an itibariyle toprak senin oluyor. Geri kalanını da vade farkı yok, faiz yok, ara ödeme yok. Sabit fiyat garantisiyle 20 aya böldük. Aylık sadece 20 bin lira ödüyorsunuz. Şimdi buradaki herkese, dinleyen herkese sesleniyorum. Her yerde bir toprak satışı görüyorsunuz. Toprak dediğin olay konumu ile değerlendirilir. Konumu ile nitelendirilir. Her yerden toprak alabilirsin. Bak, kuş uçmaz, kervan geçmez, dağ, tepe, taş vesaire, böyle oralarda da topraklar var. Neredeyse bu fiyata veriyorlar. Biz tam merkezi konumda bu toprağa bu fiyata veriyoruz. Ve inanın ki akrabanın akrabayı yapmayacağı bir imkanla 20 ay vadeyle veriyoruz. Vade farkı vesaire de almıyoruz. Sabit fiyat garantisiyle. Numarayı veriyorum. Siz sadece servisteki yerinizi ayırttırın. Ücretsiz servislerle götürüyoruz. Alsan da almasan da geri getirip bırakıyoruz. 0212 925 12-12'den ulaşabilirsiniz. 212 alan koduyla 925 12-12. Bu numaradan sadece bir kere çağrı bırakın. 0212 alan koduyla 925 12-12'den çağrı bırakmanız yeterli. Bu numaradan çağrı bırakın. Bu imkanı değerlendirin. Çünkü sınırlı sayıda, her an kampanyada bitebilir. Yani şunu da anlatayım. İlk anonsunda da anlattım. Bugün kimin durumu sıkışık? Eyvallah. Bizi hep dinliyorsunuz değil mi? Bu durumu sıkışık olanlar. Bundan 4 sene öncesinde, bak 4 sene, bunun örneğini verebildiğim için size 4 seneyi örneklendiriyorum. 4 sene önce 40 bin liraya 50 bin liraya yapmış olduğumuz kampanyalardaki toprakları alabilseydiniz, o dönem hani bir adım atsaydınız ki herkesin alabileceği bir imkanla verdik, bugün bu sıkıntıyı yaşamıyordunuz. Aynı sıkıntıyı şu anda durumum iyi diyenler yarın yaşamayacakları diye bir olay yok abi. Şu anda hepimiz yani sıkıntılı olabilecek bir durumdayız. O yüzden eğer ki işte 4 sene önce alsaydın 30-40 bin liraya, bugün 7 milyon 8 milyon o toprağı satardın. Bu sene başında, 2026'nın başında 4 sene önce toprak alan adam 60 bin liraya aldı, 6 milyona sattı abi. 6 milyon. Sıkıştı da sattı. Abi bize mesaj attı, teşekkür ediyor adam. Kurtardı. Şimdi 8 milyonun olsa, 7-8 milyondan bahsediyorum. Hangi sorununu çözmezsin ya? Hangi sıkıntını çözmezsin? Canavar gibi bir araba alırsın değil mi kendine? Eyvallah. Bunun yanı sıra cebine harçlığını koyarsın. İş kuracaksan işini kurarsın. Efendime söyleyeyim, her şeyi yaparsın ya. Bir çocuğuna çocuğuna da bakabilirsin. 8 milyondan bahsediyorum sana. Kaç paraya almıştın o araziyi? 40 bin liraya. Paraya bakar mısın? Bugün altın dediğimiz olay sana bana yaramaz kardeşim. Elindeki bileziklere bak, hiç güvenme ha. Bak net söyleyeyim sana. Öyle 2-3 tane bilezik taktım diye zenginim diye gezme etrafta. Bir düşer abi parası, fiyatı gitti. Selamın aleyküm. Moralin de bozulur mu? Bozulur. Ya o külçe külçe altınlarını biriktirenler var ya, onlara yarıyor bu işte. Anladın? Sana bana yaramaz yani. Dolarına falan güvenme ya. Ben geçen TikTok'ta gördüm. Adam çekmeceyi açıyor. Balya balya euro, balya balya dolar. Onlara yarıyor işte. Sana bana yaramaz yani. 2-3 bin doların olsa ne olur, olmasa ne olur yani. Ya ne olur yani. Ama toprak az önce verdiğim örnek gibi değil. Toprak sana öyle bir para kazandırır ki, o bahsettiğim örnekleri geride bıraktırır sana. Niye? Bak örnek veriyorum, 40 bin liraya almış, 6 milyona satmış adam. Bizden aldı ya. Kaç tane var öyle? O yüzden arkadaşlar bu imkanı iyi değerlendirin. Ben numarayı son kez veriyorum. 0212 925 12-12'ye çağrı bırakın. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Eyvallah. Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden birazdan buradayım.

0: Show.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi yavaş yavaş bitireceğim. Şimdi böyle hani enteresan haberler falan filan diyoruz ya. Abi şimdi yani İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 3-4 Ekim tarihlerinde Japon kültürü, anime ve sanatını tanıtmak amacıyla düzenlenen Konoha Fest'ten. Doğru mu okudu? Konoha Fest. Japonca bilmediğim için. yani kusura bakmasın Japonlar. Yani arbede yaşandı demişler. Yani inanın bilmiyorum şeyi. Yani nasıl bir olay. Haberi okuyorum sadece. Festival alanına, ya bir grup tekbir getirerek festival alanına ilerlemiş. Hayırdır lan, Japonlarla alakalı savaş mı çıktı? Allah falan. Abi vallahi şaşkınım şu anda. Haberi nasıl yorum yapabileceğimi bilmiyorum. Yani bunu olumlu bir hale getirmem lazım benim. Yani... Oradaki abilerle Japonları birleştirmem lazım. Vallahi bakalım. Aralarında çocukların da bulunduğu katılımcılar ve aileler olay sırasında fiziksel saldırının da hedefi oldu demişler. Ya bak, bu olmamış. Haber bu şekilde. Saldırganlara müdahale eden polisler onlarla da bu grup arbede yaşamış. Yani polislerle de arbede yaşıyorlar. Pankartı gördüm. Rol model arıyorsan tarihine bak demişler. Eyvallah. Ya vallahi tarihi savunan nadir pankartlardan bir tanesi. Yani rol model arıyorsan hakikaten tarihine bak. Bu güzel bir olay. Yalnız bu böyle, yani ülkemizde böyle etkinlikler yapılmayacak mı dayı? Valla çok merak ettim. Mesela atıyorum Japonya'dan yani onlar da kendi kültürlerini tanıtabilmek amaçlı bizim ülkeye falan gelmeleri abes bir şey mi, onu merak ediyorum. Mesela biz kendi kültürümüzü tanıtabilmek amaçlı Japonya'ya gitsek aynı şeyi mesela samuray kılıçlarıyla falan bizleri karşılasalar. Çünkü bu Japonlar gittikleri zaman bizim ülkeyi anlatacaklar, o yüzden. Afrika'ya gittik, işte şeyimizi tanıttık, kültürümüzü tanıttık, Japon kültürü falan filan. Şimdi biz Türkiye'ye gittik, Allah muhafaza bir daha gitmeyelim bence falan demezler mi? Böyle de bir sıkıntı olabilir. Neyse, yaşanan arbede festival alanındaki bayraklar, standlar ve etkinlik ekipmanları zarar gördü. Polis ekipleri gruba müdahale ederek alanın dışarısına çıkardı. Festival katılımcıların güvenliği gerekçesiyle sona erdirildi demişler. Allah Allah, neler yaşanıyor ülkede. Vallahi çok enteresan. Şimdi bakın. Hani çocuklarımızla alakalı bir düşünceyle, yani ya bilemiyorum doğru veya da yanlış, bununla alakalı yorum yapamayacağım ama aynı gruptan şunu da rica edelim. Yani hani şey gösteriyorsunuz ya, bununla alakalı duyarlılık gösteriyorsunuz ya, eyvallah. Bugün çocuklar dayı, oradaki dayılara sesleniyorum. Bugün çocuklar sokakta oynayamıyorlar. Acaba niye? Yani buna da bir el atarsanız çok sevinirim. Çocukların sokakta oynayamamasıyla alakalı. Biz mesela çocukluk dönemimizde abi dışarı bir çıkıyorduk, tamam mı? Akşamüstü geliyor. Akşamüstü ama ezanda evde oluyorduk. Eğer ki mahallemizde oynayacaksak da gece de çıkıyorduk. Ve gece saklambacı vardı, hatırlar mısınız? Ya biz uzun eşek oynuyorduk ya. Yani haksız mıyım? Uzun eşek oynuyor. Kızlar sokakta lastik atlamıyorlar mıydı? Lastik, o atlama muhabbeti. Bak, lastik atlayan nesil bugün hala atletik, biliyor musunuz? Ya inanılmaz bir şey. Saklambaç oynayan çocuk bugün çok sağlam stratejik kararlar verebiliyor. Evet, stratejiyi biliyor bu çocuk. Saklambaç oynayan çocuk büyüdüğü zaman evet stratejik şeyleri bilebiliyor. Lastik atlayan kız bugün hala atletik, fit yani. Öyle söyleyeyim size. Kendine baktıysa eyvallah. Ama bugün çocuklar lastik atlamayı bilmiyor. İp atlamayı bilmiyorlar ya. Ya seksek oynayamıyor çocuklar ya. Seksek oynayamıyor çocuklar, düşünün ya. Haksız mıyım? Abi işte buna da bir el atarsanız sevinirim. Hani diyorlar ya, suça sürüklenen çocuk. Çocuklarla alakalı çok büyük sorun var ülkede. Bu zaten bilinebilen bir şey. Buna da bu dayılar el atarsa sevinirim ya. Seviniriz yani, öyle söyleyeyim. bugün hani tarihini işte kahraman istiyorsan veyahut da örnek istiyorsan tarihine bak diye afiş asıyorsunuz ya. Ya aranızdan hangi birisi Seyit Onbaşı ile alakalı bir çizgi film yaptı ya? Hangi birisi? Ya uzağa gitmiyorum, Seyit Onbaşı'dan bahsediyor. Hangi birisi Seyit Onbaşı ile alakalı aranızdan bir çizgi film yaptı veyahut da bununla alakalı bir tiyatro sahnesinde oynadı? Hangi birisi ya? Vallahi merak ediyorum. İşte buna da bir el atarsanız sevinirim. Bugün çocuklar Seyit Onbaşı'ndan daha fazla Örümcek Adam, yani böyle şey kahramanlar, çizgi film kahramanlarını daha çok tanıyorlar. Bak, Örümcek Adam, Spider-Man diyoruz ya. Bunun yanı sıra Venom'dur, bunun yanı sıra Thor'dur, bunun yanı sıra Iron Man'dir, Iron Man, sen de hangisini seviyorsan. Bunlara da el atın baba, ne diyeyim ya. Bugün TikTok'a el atın ya, TikTok'a. Bak bugün TikTok'a el atın. Bugün çocuklar görüyorlar ki TikTok'ta bütün saçmalayanlar dünyanın parasını kazanıyor. Değil mi? TikTok'ta bütün saçmalayanlar dünyanın parasını kazanıyor. Çocuk diyor ki ben niye meslek erbabı olayım ki? TikTok'ta diyor eğlenirim diyor. Hem eğlenirim diyor hem de para kazanırım diyor. İşte buna da el atarsanız sevinirim. Aynı sahneyi TikTok için gerçekleştirirseniz, bak nasıl festival kaldırıldı, yasaklandı, TikTok'ta mutlaka ki yasaklanır abi. Veya da en azından daha farklı denetlenir diye düşünüyorum. Aynı düşüncedeyiz siz, merak etmeyin. Ama memlekete hani farklı kültürler tabii ki tanıtılır. Niye tanıtılmasın? Yurtta sulh, cihanda sulh. Bizim felsefemiz, doğru mu? Yurtta barış, dünyada barış. Bugün nasıl sen farklı bir ülkeye gidip aslında farkında bile olmadan, herhangi bir muhabbette farkında bile olmadan karşındaki bireye nasıl kültürünü aşılamaya çalışıyorsan, en azından böyle karşılıklı muhabbet sohbet ederken varsa dil bilgin falan konuşurken mesela dersin ki Gaziantep kebabı yediniz mi ya, yani falan, onu anlatman bile kültür aşılaman anlamında. İşte kılık kıyafettir, oturup kalkmadır veyahut da kendinle alakalı, iş yaşantınla alakalı, bizim memleketle alakalı anlattığın her şey kültür aşılamaktır. Yani ona göre Japonya'ya giderken bir tık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Adamlar teknoloji devi. Belki kültürlerini burada şey yapmaya falan izin verilmiyor olabilir ama teknolojileri kullanılıyor. Olsun. Dayılara selam olsun. Ne diyeyim başka? Abi neler oluyor ya? Yani inanılmaz neler oluyor ya. Bizim mesela ya aslında yayın saatim de bitti ya, vallahi anlatılacak çok şey var, bak yemin ediyorum size. Ya biz kendi, bak kısaca şöyle özetleyeyim, bizim memleketimizde bakkal vardı değil mi, bizim memleketimizde kasap vardı değil mi, ya bizim memleketimizde mahallede manav vardı kardeşim. Nerede bunlar, ne oldu bu adamlara, biz yok ettik, doğru mu? Yani. Bundan ses çıkarsınlar. Manav istiyoruz, kasap istiyoruz, veresiye defteri istiyoruz. Daha güzel olur. Bitti. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Yarın Allah nasip ederse görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Birçok Radyo 2000 dinleyenlerinin, özellikle Trakya'ya yatırım yapanların duymak istediği, beklediği haber. Kerkezköy Kapıkule kesimi hızlı trenin 153 kilometrelik Kerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim Cuma günü açılışı yapılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılıyor. Evet, Baba Eski'de Kerkezköy Kapıkule kesimi 153 kilometrelik hızlı trenin açılışı 9 Ekim Cuma günü yapılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Yine fırsatları devam ettiriyoruz. Bakın, Silivri'nin yanı başında Çorlu Ergene'de, yani Silivri sınırı bitiyor, Çorlu başlıyor. İstanbul'un bitişi Çorlu Ergene'de 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle, ayda 20 bin lira taksit ödüyorsunuz, bir kuruş faiz ödemiyorsunuz. Evet, tamamı 599 bin liraya size yarım dönüme yakın bir arazi veriyoruz. Hafta sonları çoluğu çocuğu toplayıp gidip piknik yapabileceğiniz, bağ bahçe yapabileceğiniz, hızlı trenin tamamı açıldığı anda çok ama çok kazanabileceğiniz bir fırsat. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezebilirsiniz. Hafta içi, hafta sonu servislerimiz vardır. Yerlerimizi görmek, siz de kazanmak istiyorsanız 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle 20 ay vade yapıyoruz, bir kuruş faiz almıyoruz. Üstelik Radyo 2000'in 33 yıllık güvencesiyle, siz de yerinizi görmek, gezmek isterseniz hemen şimdi arayın. Almak zorunda değilsiniz. 0-212-925-1212 925-1212. Evet, hızlı tren seferleri başlamak üzere. Ne dedik? Kerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim Cuma günü açılıyor. Açılışı Cumhurbaşkanımız yapıyor. Bu ne demek oluyor? Hızlı tren açılışı çok yaklaştı. Yarınlarınızda çoluğunuza çocuğunuza yatırım yapmak için hayatta hiçbir güvenceniz yoksa, köşede bir güvenceniz olması için, kazanmak için bugün ilk adımı atın. Bakın, 3 yıl öncesi, 5 yıl öncesi Silivri dedik. Silivri'de 30 bin liraya, 50 bin liraya yer aldılar. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Arnavutköy değer kazanacak. Kuzey Marmara otoyoluyla Arnavutköy'de fiyatlar el yakacak dedik. Şimdi Arnavutköy aldı başını gitti. Burası için söylüyoruz. Evet, Çorlu. İkinci İstanbul, İstanbul'un küçük versiyonu. Çorlu Ergene'de tam 400 metrekare araziler, öyle dağın başında değil, mahalleye yürüme mesafesinde, özellikle sanayi bölgelerinin ortasında muhteşem bir fırsat. Tam 400 metrekare, 199 bin peşinatla ne alabilirsiniz? Biz size 400 metrekare arazi veriyoruz. Gelin, ücretsiz servislerle yerlerimizi gezin. 0-212-925-1212 925-1212.
0: Tanıtıcı reklam.

demiştir ki ben hala ağlıyorum. Dedim ya güzel kız, bendeki bu aşk ne heves ne de 3-5 günlük. Bendeki bu aşk ben

ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi, ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yerime.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı gün.

Aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, tek ilaç 90.6 Radyo 2000.

bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim.

0: Rabarba.
1: Radyo 2000.
2: Ayrılığın adını kalbime yazdım. Neden içiyorsun diye sorma. Sen hiç aşık olmadın mı be kanka? Neden ağlıyorsun diye sorma.